kesim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

eski günlere. Bak herkes.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı bulutlu 29, Samsun parçalı bulutlu 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 30 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yavru kurtlarım, günaydın, günaydın, güzel bir gün olsun. Aygül'üm demiş, günaydın canım, kolay gelsin Eylem, günaydın hayatım. Herkese günaydın, güneşli günler diliyorum hayatınıza. Güneş gibi açacak insanlar gelsin. Dertleriniz, sorunlarınız, problemleriniz bugün son bulsun inşallah ya. Bugün bir bakın ki bir kalkın çözüm bulmuşsunuz. Her şey hallolmuş, her şey yoluna girmiş. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah diyorum. Yani biraz enerjiniz düşük olabilir. Hani niye öyle olduğunu ben az çok biliyorum şimdi gökyüzü konumlarından dolayı. Böyle gerçekten sığ, düşüncesiz, empati yoksunu insanlarla ya da öfke kontrolü olmayan insanlarla karşı karşıya kalmak zorunda olduğunuz şöyle bir 3 günlük süreç geçirmiş olabilirsiniz. Bu birkaç güne de dikkat edeceğiz. Var haddini bilmeyen, usulünü bilmeyen bir sürü insan var. Bunlara denk geliyoruz, bunlarla karşılaşıyoruz. Çok kolay olmuyor her şey. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Güzelliklerle ilerlemek için çaba göstereceğiz.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo Güneş'in olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo Tek.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır.
6: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılı.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı dışarı çıkmadan yorulanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

Efendim, hayatımızda birçok insan var. Kendini olduğu gibi değil, olmak istediği kişi olarak gören ve öyle gösteren. İnsan zihni ilginç çalışıyor. Bir taraftan kırılgan, diğer taraftan kendini korumak istiyor. Bu yüzden insanlar bazen bilmedikleri konularda çok emin konuşurlar. Başarılarını abartırlar, hatalarını görmezden gelirler. Kendilerine gerçekte olduklarından daha fazla önem atfederler. Biz psikolojide buna bazen ego savunması deriz. İnsan kendi eksiklikleriyle yüzleşmek yerine kendine daha büyük bir hikaye anlatıp kandırmayı seçer. Ama yaş ilerledikçe de şunu fark ediyorsun. Gerçekten güçlü insanlar genellikle daha mütevazı oluyor. Çünkü ne kadar çok şey öğrendikçe bilmediğin şeylerin ne kadar fazla olduğunu görüyorsun. Bir dağın eteğinde duran kişi dağı küçük sanır. Dağın tepesine çıkan kişi ise ufkun ne kadar sonsuz olduğunu görür. Bu yüzden de bazen en çok bağıran, en çok kendini öven, en çok ben diyen insanlar aslında içeride en çok onaya ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Öte yandan senin son dönemde şu an yaşamış olduğun, o çok sık karşılaştığın bu tarz durumlar insanların kibri kadar onların kendileri hakkında yaptıkları yanlış değerlendirmelere tahammül etmekte zorlandığın için oluyor. Kişinin kendisi hakkında ne düşündüğünü, benim hayatımı değiştiriyor mu noktasında dinlemenizi tavsiye edebilirim. Hayatın ilginç tarafı şudur ki zaman herkese kendi yerini gösterir. Başarı da, güzellik de, para da, ün de hepsi geçicidir. İnsanların eninde sonunda geriye kalan şey nasıl davrandıkları, nasıl iz bıraktıkları ve karakterleri oluyor. Belki de had bilmek insanın kendini küçültmesi değil, evrendeki yerini doğru ölçümleyebilmesidir. Bunun için de biraz bilgi, biraz tecrübe, epeyce tevazu ve bir vicdan gerekir.

kim misiniz?

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt'ta.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Televizyon deyince vatan.
5: Reklam.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Aygül'cüm demiş, öyle bir mesaj veriyorsun ki sanki benim hayatımı biliyorsun gibi. Üzgün olduğumda, mutlu olduğumda o kadar mutlu oluyorum ki güzel enerjim bana geçiyor. Hakkını helal et diyor. Canım benim, güzelim benim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani ne bileyim ya, insanlar hakikaten maalesef canımızı yakıyorlar arkadaşlar. Canımızı yakıyorlar. Yani ve çok kabalar ya. Çok empatiden yoksunlar. Hani denilecek çok şey vardı işte. Aslında denilmiyor.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

insanın karakterini anlamak istediğiniz zaman başkaları hakkında söylediklerinden çok başkalarının kusurlarını gördüğünde takındığı tavırda saklıymış. Yani başkalarını eleştirirkenki konuşmalarını dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü herkes eleştirebiliyor, herkes yargılayabiliyor, herkes bir hata bulabiliyor. Asıl mesele bir insanın gücü elindeyken ne yaptığıdır. Birini küçük düşürerek mi yükselmeye çalışıyorsun, yoksa anlamaya çalışarak çalışacak kadar olgun mu duruyorsun? Bu ikisi arasında çok büyük bir fark vardır. İnsanlar çoğu zaman anlattıkları kişiyi değil kendilerini tarif ederler. Kullandıkları dil, seçtikleri kelimeler, gösterdikleri öfke ya da merhamet hepsi iç dünyalarının aynasıdır zaten. Bu yüzden bir insanı tanımak istiyorsanız onun düşmanlarına nasıl davrandığına bakabilirsiniz mesela. Çünkü karakter alkış alırken değil, hüküm vermeye fırsatı eline geçtiğinde ortaya çıkar. Başkalarının kusurlarını konuşurken kullandığınız dil sizin aynanızdır. Çünkü insanı büyüten bilgi değil, bilgiyi taşırken gösterdiği nezakettir. Herkes eleştirebilir, herkes yargılayabilir ama herkes karakter sahibi olamaz.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak Mayıs ayı rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Adalet Bakanı Hakan Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının resmi olarak açıklandığı tarihten çok daha önce, Ocak ayında başlamış olabileceğini duyurarak virüsün büyük bir zaman avantajı kazandığı uyarısında bulundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Harami Dere Avcılar, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Haliç Mecidiyeköy, Topkapı Merter, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Kağıthane güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı bulutlu 29, Samsun parçalı bulutlu 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 30 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
5: Pek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hep güzel çay, doş çay. Hep güzel çay, doş çay.
2: Opet doldur kazanla, doldurdukça kazanma dönüyor.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Evet, önemli günlerden geçiyoruz. Biraz gergin, biraz umutsuz hissediyor olabilirsiniz ama bunların geçici olduğunu Aygül'ünüz Aydın'ınızdan duyun isterim. Aygül günaydın. Aygül Hanım, kim bulmuş parayı ki diyor, biz diyor şey olalım. Vallahi ben anlamıyorum, bu parayı bulanları tebrik ediyoruz. Ama önemli olan parayı bulmak da değil ya. Yani babamın güzel bir lafı vardır. Huzurumu kaçıracak bir para varsa, gelecekse der, huzurum daha önceliklidir der. Yani bir makam varsa der, huzurumu kaçıracaksa makamı istemem der. Huzur kadar önemli bir şey yoktur diye benimle bir gün bir konuşma yapmıştı. Ben nasıl belediyeden işte başkan yardımcılığını görevine atanmam gerekirken işte partiden başka biri geldi. Ben tüm derecelerimi, görevde yükselme sınavlarımı, onlarımı bunlarımı hallederken ve onlarla savaşırken çok ağlamıştım. Dedim ki yani o kadar mücadele verdim ve hakkımı alamıyorum. O zaman da çok güzel böyle bir konuşma yapmıştı. Hala aklımdadır o konuşma. Bir şeyler huzurunu kaçıracaksa, başını yastığa koyduğunda korkacaksan, üzüleceksen, yıpranacaksan, ne makamın ne de paranın gerçekten bazen hiçbir anlamı kalmaz demişti. O zaman çok böyle anlamamıştım ama şimdi düşünüyorum, hakikaten bazı şeyler iyi ki olmamış. Gerçekten huzur her şeyden çok daha önemliymiş. Bunu şeyde de anlıyorsunuz, yaşadığınız olaylar ve örüntülerde de anlıyorsunuz. O yüzden gerçekten Allah saygın bir kariyer, huzurlu bir zaman, sağlıklı dönemler nasip etsin. Yoksa gerisi fasa fiso. Kızım Defne sizi çok seviyor. Selam söyler misiniz? Minnoş, Defneş, Defniş, Defnoş, Defne. Defne günaydın prenses.
2: Bir kaldırım taşındayım, 26 yaşındayım.

Günaydın, enerjin çok güzel kızım. Azra ile okul yolunda seni dinliyoruz. Modumuzu yakalıyoruz diyor. Azra'cığım günaydın prensesim. Güzel çocuklarım benim, günaydın. Bugün çok mutlusunuz maşallah Aygül Hanım demiş. Ay, dışarısı yeşil türbe, içerisi estağfurullah tövbe demiş atalarımız. Sizi görünce mutlu oluyorum. Sonra ben buradan böyle çıktığım zaman diyorlar ki bana, senin suratına ne oldu ya, sen niye mutsuzsun? Çünkü yayın bitti. Ben yayın bitince mutsuz oluyorum. Gerçekten. Ya sizlerden ayrılınca çok mutsuz bir insan oluyorum. Sanıyorsunuz ki 11'den sonra benim mükemmel bir hayatım var. Yok öyle bir şey. Sizlerle güzel her şey. Yoksa hiçbir anlamı yok. Sorry. So sorry. Bu arada bir şey diyeceğim. İngilizce derslerine ara verdik gibi duruyor. Hiç hoşuma gitmiyor bu tavır. Çok acil. İngilizce derslerine geri dönüyoruz.

önce kafeteryadan kahve almaya giderken Hakan Ural'la karşılaştık. O da kahve içiyordu kafeteryada. Sonra dedi ki maşallah kız çok iyi zayıfladığına sen dedi. Ben de dedim ki Kore'den dedim şey aldım. Böyle bir hani tok tutan, iştah baskılayan bir şat aldım. Onunla biraz hızlandı sanki dedim. Getir bakayım nasıl bir şatmış dedi. Ben de kantine götürdüm nasıl bir şey olduğunu. Dur bakayım bugün de ben deneyeyim dedi. Açtı içti. Ben şok. Böyle bakıyorum. Dedim ki hani belki içinde bir şey size yarar yaramaz bir emin olamadım. Yarar yarar dedi. Sen baksana sen bayağı iyi vermişsin. Sana güvendim de. Şimdi bir göreviniz var. Kanal D'deki canlı yayını bir takip edin bakalım. Hakan Ural inşallah iyidir. Bir sıkıntısı olursa zaten yayında muhtemelen beni mahveder. Bir de şimdi bana WhatsApp'tan yazmış. Bana bak kız bir şey olmaz değil mi? Yani işte bana bir şey ben içtim yani hani ben içtim. Gülben içti. Hani unutmayın ki Gülben'e bir şey olmuyor zaten. Hani ben de fena sayılmam şükürler olsun. Hani sana bilemiyorum şimdi. Durduk yere başıma dert nasıl alırım adlı çalışma mektedir.

hiç normal bir şey yok. Kafeteryaya gidiyor. Diyor ki ishal olurmuş diyor. Düşünsene. Yayında duramıyor, kalkıyor yayında. Ne içmiştin Aygül'ün Güney Kore'den getirdiği zayıflamayı? Neden verdin ki şimdi yayında diyor. Gidin yayını takip edin arada, valla iyi mi değil mi bir. Ay iptal. Yaşadıklarınızı ağzım açık dinliyorum Aygül Hanım. Niye hep böyle şeyler sizin başınız? Ya ne bileyim, ben gösterdim nasıl bir şey, getir bakayım dedi. Getirdim ben de, aldı paketi içti, ben ne yapayım yani, hiç sormadı ki.

İçtikten sonra diyor ki sen diyor aşırı güven veriyorsun diyor. Sen diyor dedin ki diyor ben zayıfladım ve bitkisel ben hemen direkt infüze ettim. Benim infüze etme hızım. Ama benimkini içmeyeydi bari. Ben şimdi ne içeceğim ya? Ben kaldım mı ortada? Acil eve gitmem gerekiyor. Bana diyor ki yarın bir 5-6 paket getir bana. Kaç tane aldım bundan diyor. Ya, ya bir bak bugün etkisi nasıl olacak? Ya sakin bir hayatım vardı. Ben kahve almaya gittim sadece kantinden. Normal insanlar gibi halbuki. Aşkı yalanı sever, acıyı sever, yürek kanatı.

korkuyorum. Arada WhatsApp'ı yokluyorum arkadaşlar. Bir şey yazdı mı diye. Hani ne bileyim, midem bulandı şöyle.

Hayır, bir kere benim suçum ne ya? Ben anlatıyorum, bak diyorum bu böyle, şu şöyle. Hemen pat diye niye elimden alıyorsunuz? Yani bir sipariş vermeyi falan deneyin değil mi? Allah Allah. Şimdi mesela geçen günde çok önemli bir tasavvuf hocasıyla bir muhabbette bulundu. Çok güzel bir şey söyledi. Ve sonra ben de o işin peşine düştüm. Ya siz de zaten biliyorsunuz. İşte Satürn Koç burcunda 2 sene boyunca kesinlikle işte gül frekansını anlattı bana. Gül yağının önemini falan anlattı böyle. Ben zaten bunu biliyordum. Gül suyu falan çok kullanırım ki ben biliyorsunuz yani Aygül Aydın olarak sarımda bir gül var. Gül benim için çok önemli. Parfümlerimin bile içinde gül kokusu falan vardır ama öyle değilmiş. Saf gül yağını koklamak şefkat frekansına seni yükseltiyormuş. Merhamet, şefkat ve öfke frekansından seni alıyormuş. Bu kadar hoşuma gitti ki bunu anlatıyorum. Böyle güzel bir gül yağı aldım. İçinde pembe kuvars koymuşlar. Yani Türkiye'de bir profesör üretiyor bunu. Bunu buldum. Abi bunu arkadaşıma dün anlatıyorum. Elimden gül yağımı aldı ya. Ben de bugün radyoya sipariş verdim. Gelmiş anlattım. Aman hiç. Ay daha kimseye göstermeyeceğim diye anlatırken. Ay gidin frekansımı yükseltim.

0: Cennet. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D.
5: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Reklam. Radyo D.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı, bugün kesin erken çıkacağım deyip hala evden çıkamayanlara gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içinde.

Taner diyor ki seni sokakta gördük mü elinde ne var ne yok alıyoruz. Ama ben öyleyim, hemen veririm gerçekten. Biri bir şey mi istiyor? Al al senin olsun. Biliyorlar o huyumu da benden. O yüzden böyle. Şey, telefonum çalıyor. Yok, Hakan aramıyor. Hakan yayına girdim, 9'da başlıyor değil mi? İyidir inşallah.

Ya vallahi bakın, gül yağım o kadar güzel ki, onu da arkadaşım elimden aldı. Ya böyle herkes bir şey mi alıyor benim ya? Ya neden ben frekansımı tam yükselteceğim, birileri bir şey yapıyor. Severek birkaç yıldır takip ettiğim en zeki, en çaktırmadan reklam veren radyo programı. Müthiş deha bir zeka, inanılmaz reklam kuşağı Aygül'le radyoda ediyor Barış Öztürk. Niye mesela reklam hayatım? Hayatım, Kore'den getirmiş olduğum hani tok tutan bir şeyi, bir bitkiyi konuşuyoruz sadece. Hani getirme ihtimalim dahi yok. Nasıl oluyor reklamı bilemedim ama. Hani yapsam ne fayda? Yapsam ne fayda hayatım sen? İyi reklamı ya. Hani gül yağı da bildiğin gül yağı. Hacca falan da bulursun. Hani nasıl bir reklam acaba? Enteresan. Neyse, insanların anlayışları da değişik. Nasıl fayda sağlarım diye düşünmüyor. İyi reklam yapıyor diyor. Gül yağı. Oğlum gül yağı bildiğin ne reklamı? Sanki bir şey söylüyoruz. Ama insanlar nasıl fayda sağlarımın peşinde değil, şeyin peşinde. Nasıl eleştiririm, nasıl onu tenkit ederim, huzursuz ederimin peşinde. Ya ben evet çok zeki biriyim bence, katılıyorum. Zeka konusunda katılıyorum. Hiçbirinizin bulamadığı şeyleri bulurum. Ama hani bu şekilde değil canım. Neyse, bundan sonra hiçbir şey anlatmama karar. Şu an var ya, bütün sırlarımı kendime saklıyorum. Bitti kardeşim, bana ne? Parayla. Tüm hayat tecrübelerimi parayla satıyorum bundan sonra. Hadi bakalım. Beleş beleş burada hayat tecrübelerimi konuşayım. Yok ya. Ya şöyle canım, bir Selami Şahin falan dinlemek istiyor ya. Sizin de canınız istiyor mu? Böyle biraz damar dinleyelim ya. Böyle tanımam senden başka, dünyada yoktur eşim. Ayarsa geçeriz, dur bakalım. Hayır, şimdi böyle Isparta gülleri, gül yağı kokusu. Bak frekansım nasıl değişti. İki gül yağı sürdü. Bak nasıl bir romantizme giriş yaptım. Frekansım çok tatlı şu an. Gül yağı sürdükten sonra benim değil. Gül yağı sonrası benim değişim.

Ay biz Gülyan'ı bir yerimize süremedik. Şarkıyı taşıyamıyorum diyor. Hanıman senden başka dünyada yoktur eşi sanki.

0: artık ellerinden, tut artık ellerinden.
1: Valla arkadaşlar ya, tamam kapatıyorum ya, yeter ya. Valla sizi anca şu an gül yağınız falan da yok, sizin sürünememişsiniz. Nerede trak orada bırak. Sizi anca bu paklar. Kantaron yağını sürüp çıkıyorsunuz.
2: Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle.
1: Allah Allah, herkes yarın gül yağını sürüp gelsin. Ben romantik müzik dinlemek istiyorum ya.

Aygücüm canım, sen söyle, bir yerlere gidip arkadaşına anlatır gibi bizlere aktarıyorsun. Bayılıyorum. Çok tatlısın canım benim. Ay canım Nesrin'cim. Ay ben böyleyim. Arkadaş çevremde de hep böyleyim ben mesela. Bir şey varsa hemen bulur anlatırım. Arkadaşlar bunu buldum falan. Lisede de böyleydim. Ortaokulda da böyleydim. Nerede bırak, orada bırak. Nerede bırak yavrum, orada bırak. Nane yağı sürüp frekansını yükseltenler için nerede trak orada bırak. Gül yağı sürenler tanımam senden başka. Dünyada yoktur eşim.

0: Aygül, askeriyedeki komutanlar gibisin. Bir kişi hata yapıyor, herkese ceza kesiyorsun. Bir dinleyici sana bir şey söylüyor, bütün sevenlerini cezalandırıyorsun demiş. Yok ya, öyle mi yapıyor? Nilüfer diyor ki, Aygül ne kadar zayıflamışsın, ne kadar zayıflamışsın, inanamıyorum.
1: Düşmanlar çatmasın inşallah.

0: Haftaya LGS sınavı var. LGS anneleri ne durumdayız? Biliyorsunuz ben de LGS anasıyım. Kore'den yeni geldim.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında harami dere avcılar, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Haliç Mecidiyeköy, Topkapı Merter, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Kağıthane güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kertal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Reklam.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Bahar ışıltısını cildinize taşıdığınızı artık düşünüyoruz ama şimdi sırada yazın o yüksek korumasını yapmanız ve kusursuz cildinizi oluşturmanız için kolajen destekli tabii ki 50 faktör korumalı o önemli kremlerini nereden bulabilirsiniz? Lean Kozmetik'ten bulabilirsiniz. Özellikle tavsiye edebileceklerimiz arasında, önerilerimiz arasında leanskincare.com'un sayfasına gidip kendinize uygun olanı, hatta orada WhatsApp hatları var. WhatsApp hattına gidip girip resminizi atabiliyorsunuz cildinizin. Nokta atışı, benim cildime iyi gelecek ürünlerden bana sepet yapar mısınız, atar mısınız, onları alayım diye sorun. Sizi hiç uğraştırmadan size destek oluyorlar. Mükemmel bir hizmetleri var ama sadece Radyo D'den geliyorum diyeceksiniz. Radyo D dışında böyle bir hizmet maalesef yok. Şu an tüm sitede ürünler %50 indirimde. Özellikle Kore'den onların da getirmiş oldukları bir cihaz var. Kremi sürüyorsunuz, o cihazla cildinizi ısıtarak cildin alt katmanlarına kremi ve serumları yediriyorsunuz. Kore'de de böyle yapıyorlar. Tavsiye edebilirim, deneyin. Yani o kadar fiyatlarında büyük bir indirim var ki hani denemesi bedava dedikleri bu olsa gerek. Radyo D'desiniz. leanskincare.com hemen gidip bakabileceğiniz şey, kodlama yapar mısın Aygül diyor. Lüleburgaz Yozgat Niğde kozmetik diye Google'a yazdığınızda bile çıkar arkadaşlar. Yani Türkiye'de defne yağı fabrikası olup üretimini kendi yapan kaç tane kozmetik var? Türk girişimcinin yapmış olduğu kaç tane var? Lean Kozmetik. Bunların ilk ve en büyükleri.
2: Tanıtıcı reklam.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak Mayıs ayı rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Adalet Bakanı Hakan Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının resmi olarak açıklandığı tarihten çok daha önce, Ocak ayında başlamış olabileceğini duyurarak virüsün büyük bir zaman avantajı kazandığı uyarısında bulundu.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı bulutlu 29, Samsun parçalı bulutlu 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 30 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Neydi ya? Optimum hangisi? 35, 55, 65 derece nerede? Hangisi?
1: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: biz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Reklam.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Aygül abla, gökyüzüyle ilgili böyle sisli bulutlar içerisinde olduğumuzu, her şeyin çok yolunda olmadığını falan söyledin. Erkek arkadaşım her hareketimi takip ediyor, kapıma kadar geliyor. Bu ilgi mi yoksa takıntı mı? Sen bunu bir konuşmanda yapmıştın. İlgi sandığınız şeyler aslında takıntı olabilir. Bu da sonrasında size zarar verebilir. Lütfen bunu ayrıştırın demiştin. Ben 3 gündür senin dediklerini düşünüyorum diyor. Valla aferin, en azından benim dediklerimi hatırlıyor ve düşünüyorsun. Yani çok gurur duydum çünkü benim dediklerimi bazen ben bile düşünmüyorum. Bravo, yani seni kutlarım. Bir kere zararın neresinden dönersen kârdasın. Hayatta en nefret ettiğim şey arkadaşlar takıntılı ilişkiler. Bilirsiniz benim hayatımda hiç yoktu. Bilirsiniz ki ben Plütos'u 7. evinde oturan bir kadın olarak, bana kimse takıntılı değildir, bilirsiniz. Hayatım sadece takıntı üstüne kurulu bu arada yani. Başımda olanları bilseniz. Ece en son dedi ki, abla niye sen böyle seviliyorsun? Senin sorunun ne falan dedi. Dedim ben biliyor muyum? Neyse, ben takıntıyı konuşacak kişi, en son kişi benim çocuklar. O yüzden direkt ben karakola gidiyorum, biliyorsunuz dava açıyorum. Hani Aygül sen ne yapıyorsan derseniz ben karakolda oluyorum. Zaten sağ olsun emniyet müdürleri de artık beni tanıyorlar. En son bir emniyet müdürü Aygül Hanım, yani olabilir biri size ilgisini hani belki beyan etmiş, belli etmiş, neden direkt savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz dedim. Hani bir hayranınızdır. Dedim ki yani inanın öyle değil sayın polisim, hani inanın öyle değil konu. Hani bakın benle hiç hayırlı gitmez iş. O yüzden gelmesin yar, gelmesin. Hiçbiriniz de gelmeyin. Valla benim işler genelde karakolda bitiyor arkadaşlar. Ben şimdiden uyarayım, tekrar uyarayım yani. Neyse, bu takıntı işini konuşacak durumda değilim. Bunun için çok daha henüz mektuplardan bahsetmek istemiyorum.

Aygül sürüyon gül yağlarını diyor. Sürüyon pembe kuvarsları diyor. Açıyon frekansları diyor. Size ne be? Ben kendimi açıyorum frekans. Allah. Size ne? Allah ya. Mektup mu kaldı diyor. Siz ben bana gelen mektup. Abi bilseniz dudağınız uçuklar. Neyse konuşmak istemiyorum. Devam edelim. Bu kapınıza kadar gelen, özetle ciddi konuşuyorum şu an, çok ciddi bir yerden konuşuyorum. Kapınıza kadar gelen, sizi rahatsız eden, bunun adına ilgi sayan, şirinlik sayan insanlar varsa hayatınızda, bunlar hastalıklı insanlar arkadaşlar. Allah yardım etsin, tedavi olsun bunlar. O yüzden bunlar normal değil. Yok sevgi, aşk adı altında yapılan şeyler takıntı. O yüzden kendinizi de koruyun yani. Zeki Tülay alttan tire Tekin gelmiş diyor ki yüzünüz çok güzel, ne kullanıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Acil şarkıya geçmem lazım. Ömrümün yarısı yüzüme ne kullandıklarımı anlatmakla geçti. Astrolojiyi bile daha az konuşmuşumdur. Ama hala ne kullandığımı soruyorsunuz. Çok ilginç. Kullanmadıklarımı konuşalım bence. Hemen hemen her gün. Dün ortaokul arkadaşımla karşılaştık, Sibel'le. Sibel beni gördü, böyle yapıyor. Oha kızım, ortaokuldan daha iyi cildin. Sen ortaokulda daha yaşlı görünüyor. Kız dalga geçiyorlar benimle. Görüyor musunuz? Ben böyle çok düşkünüm ya. Bakıyorum ya kendime. Bunlar benimle böyle eğleniyor. Görüyor ortaokuldaki, lisedeki KNK'lerim. Kız daha gençleşmişsin kız diyor.

Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben, bakın aramızda kalsın, Gülben'in kendisine baktığı kadar ömrümde kimsenin kendisine o kadar baktığını görmedim. Ben yanında şey kalırım. Ya ben hikaye kalırım bakın. Size takıntı seviyesini anlatamam kendisine bakma konusunda. Kremleri, maskeleri. Mesela ben diyorum ki ya tamam bu akşam maske yapmayalım. Ne demek yapmayalım? Ne oldu, niye yapmayalım falan. Yani dedim ki yani yüzümüz şey cilt kalmadı artık, hani bu akşamı da atlayalım falan diyorum. Bakın o kadar cesur ki giriyoruz Kore'de, kadın diyor ki bu diyor şase diyor ödem atıyor diyor. Bu şase diyor işte yağları hızlı parçalıyor falan filan. Bir dönüyorum arkamı, abi kutuyu açmış, daha kasaya gelmeden hepsini içmiş. Dedim ki en son, İyi misin? Kendini iyi hissediyor musun? Ya arkadaşlar siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bak söyleyeyim. Yani gerçekten kendinize bakın ya. Vallahi kendinize bakın.

Nedir? Arkadaşlar biriniz bir kanaldayı kontrol etsin bakayım. Hakan çıktı mı yayına? Hakan Ural yayında. Hakan Ural yayında mı? Bu arada Gülben beni tembihledi, dedi ki herkese anlatma dedi. İçtiğimiz ödem şeylerini, zayıflamaları bırak biz zayıflayalım, herkese ne yayıyorsun dedi. Ay kadın dedi, herkese söylüyorsun, söylüyor, söyleme dedi. Ben yine çenemi tutamayıp herkese anlattım işte. Sonunda ne oldu? Hakan gitti, benim şeyi işte. O kadar uyardı beni. Yine söz dinle. Ay arkadaşlar, Hakan Ural yayında mı, iyi mi, çıkmış mı, bir bakın bakayım, bir kontrol edin ya. Vallahi şimdi durduk yere başıma şey aldım ya. Aygülcüm maşallah, Kore'ye değil sanki hacca gitmiş gibi gelmişsin diyor. Nur yağmış suratına. Ay çok komik. Aygül reklam var, 5 saniye sonra program. Bir bakın bir kontrol edin reklamda. Haydi bismillahirrahmanirrahim yani. Mesela evet, diyor ki siz en son video çektiğinizde Gülben Hanım diyor en son siz hikaye çekerken yüz yogası yapıyordu. Arkadaşlar yüz yogası yapıyor. Yapmadığı şey yok. Her şeyi deniyor. Tüm tuşlara basıyor. İnanılmaz yani. Bazen hayretlerle izliyorum yani. Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Aygül ya Kore'ye ben de mi gitsem ya? O kadar yorgunum ki arkadaşlar. Güzelleşmek, kendinize bakmak, enerjinizi değiştirmek istiyorsanız hiç üşenmeyin ve korkmayın. Çok kolay. Güney Kore'de ben, Gülben ve ChatGPT gezdik. O Gülben ChatGPT ile de kavga ettiği için Gemini'ye geçti arada bir. Ben yine sadık olarak orada kaldım. Gayet rahat Güney Kore seyahati yapabiliyorsunuz. O yüzden hiç korkmayın. Biz her şeyi yapay zekaya atarak ülkeyi gezdik. O yüzden bence bu bir Eylül ayında falan gidebilirsiniz Kore'ye ya. Çok eğlenirsiniz. Kendiniz orada da güzel böyle güzellik merkezleri falan var. Doktorlar çok ilgili. Akupunktur vesaire çok başarılı. Böyle kendinize de bir ödül verin. Orada böyle bir şey yaptırın. Fiyatları hiç o kadar pahalı değil. İnanamayacaksınız. Türkiye'de daha pahalı. Yani böyle farklı şeyler yapın artık ya. Geliştirin kendinizi, korkmayın, aşın kendinizi. Yapabilirsiniz sizler de. Yok şu kadar uçabilir miyim? Yok bu kadar bunu yapabilir miyim? Ucuz biletler bulabilirsiniz. Yapın birazcık. Yani kendinizi aşın azıcık. Sırf bunu kendinizi değiştirmek için yapın. Sevdim, sevdim kendimden. Çinli doktora gittik arkadaşlar. Çinli doktor diyor ki Gülben de beni muayene ediyor. Dedi ki Çinli doktor. bu dedi your sister dedi. Bizi kız kardeş sandı. Dedi ki sizin sister'la her şey aynı dedi. Dilimize bakıyor, kol damarlarımıza bakıyor falan. Dedi ki sizin tansiyonlarımızı ölçüyor. Tansiyonlar da aynı çıktı. Dedi ki sizin sister'la dedi her şey aynı dedi. Sonra kız da tercüman, Kore tercüman eden kız da dedi ki sizi kardeş sandı dedi. Gülben de bırak bırak öyle sansın. My sister diyor. Sistir sustur geçtik. İki saat şimdi bu adama bunu mu açıklayacağız dedi. Ne öneriyorsa teşhisi koysun çıkalım diyor.

Yok aşkım hayat. Ama var ya, Başak Burcu huysuzluğu diye bir şey var ha. Vallahi tersi pis ha. Aygül Hakan yayına çıktı şu an diyor. İyi mi? Bakın bakayım. Gözlerinin içine bir bak.

Allah razı olsun. Aygül için rahatlasın diye foto atıyorum. Çok iyi görünüyor Hakan diyor. İşte bak dedim Kore ilaçları yaradı. Neyse yaşıyor adam şükür.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek.
4: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: İmza Sevinç Aksu.
14: Lösev hayat verir.
15: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
16: Sıradaki şarkı stoklarken yanlışlıkla like atanlara gelsin.
15: Radyo D. Hayatın içinde

Arkadaşlar, Gülbiton'un şarkısı çalıyor. Arkadan sanki odanı topladın mı, yatağı kaldırdın mı, diş fırçan nerede diyecek diye bir anksiyetem tuttu. Şarkı çok hızlı girdi.

0: Cıncık gibisin. Daş gibisin be.
1: Last two, three, four.

0: Kore'den aldığım, yüzümü taradığım, şöyle bakın masaj yapıyorum. Şimdi Instagram'da gösteriyorum tabii, siz görmüyorsunuz. Şunu, yani o kadar, neyse söylemeyeyim ne kadar aldığımı. Herkes şu an yazıyor bana, bunu satar mısın Aygül diye. Şu an WhatsApp'tan aldığım mesajlara inanamazsınız. Aygül, açık arttırmaya koysam şu an, bunu açık arttırmaya koyacağım. En yüksek parayı verene satıyorum be. Belki kart borcu. Kart borcunu şu tarakla öderim belki. Zaten bu kart, bu tarağın ucunda yeşim taşı varmış. Yeşim taşı. Adam dedi ki bana bunu alırken, bu dedi size hem gençlik hem zenginlik getirir dedi. Bu size uygun bir taş dedi. Ben şimdi bunu açık arttırmayla bari satışa sunayım da. Herkes bunu istiyor ya. Bir tane almışım garibim. Bir tane ya. Bunsuz kalacağım ya. Ama nasıl işe yaradığını anlatamam size, biliyor musunuz? Yani böyle bir şey yok ya.
1: Yakın kardeş mandalları aşık oldu çılgın Selcan.
0: Bundan bir tane kendime aldım, bir tane de anama aldım. Çünkü kesinlikle isteyecek diye, böyle böyle cildine yapsın diye bir anama aldım, bir de kendime aldım.

0: kale gülüm.
1: Cıncık gibisin, cıncık gibisin, cıncık. Bir şey 50 kere söyleyince oluyor. En kötü 50 kere cıncık gibiyim değil. Valla ben bu tarağı bugün açık arttırmayla veriyorum ya. Valla müzayet. Hakan abimiz iyi mi? Tuvalete falan çıktı mı acaba? Ok direkt yayında kalkar gider.
2: Sen beni mi batıracaksın?
3: Görmüyor musun? Grip çekiyor. Sen beni gör, ben de seni gör.
1: Aygül 1000 lira veririm diyor. 1000 lira veriliyor buna. 1000 lira.
2: Sponsorum diye diyorlar.
1: En yüksek fiyatı verene veriyoruz. Radyo D'de bir ilk gerçekleşiyor.
2: Buradan yukarı doğru giriyor. Yok kuşağı kavşağını geçtim bir de sağ.
1: Fatih beni öldürecek. Aygül, Avcılar Büyükçekmece'de oturuyorum. Buluşuruz bak, 2000 liraya bu iş olur diyor. Yok mu arttıran?

Bu da yazıyor, 1001 TL veririm korkuyor üstüne kalacak diye. Halil Bey yazıyor, 2650 TL veriyorum. Nilüfer 4000 TL diyor.

Evet Tarık abim, görüyorsun yeşim taşlı tarak nasıl zenginlik getirir demişti Koreli bana. Bak aynı anda bunu yüzüme sürünce sen de geldin yayına. Bak 5-2-0.

Bu arada bu Lean Kozmetik'te var arkadaşlar. Bu yeşim taşı yüzünüze sürmeniz önemli. Lean Kozmetik'ten hatta hediye veriyorlardı. Bakın gidin WhatsApp'ından sorun. Aygül dedi ki çaktırmadan böyle yüzünüze yeşim taşından taşları var süreceğiniz. Gidin darlayın isteyin.

Diyor ki Aygül Hanım merhabalar. Şimdi Radyo D'den şeye geldim, Instagram'a şu yeşim taşlı tarabi görebilir miyim diyor. Göstereyim. Bakın böyle. Böyle cinlit arıyorsunuz. Böyle. En son 11.000 TL verildi.

0: ben para.
1: Aygül, Maliye Bakanı harekete geçecek şimdi. Fatura var mı diyor. Aa! Aa! Ay ben unutmuşum.

Aygül Hakan Ural'a kaptırma da diyor Tara. Hayatta gösterme. Asya yazmış, 15 bin TL veririm Aygülcüm o tara. Aygülcüm ben 25 bin lira direkt veriyorum, bana gönder. Oo, iyi para, hem sen yüzüne sürdün diyor. Canım kız kardeşim demiş. Ana, çok cazip fiyatlara doğru gidiyoruz.

0: söyler, ben numaram yok. Anda kal, anda kal, benle kal.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: FM에.
1: İsmail Bey yazdı. Hiç uzatmayalım. Ben 50.000 TL'ye o tarağı istiyorum demiş. Vay arkadaş. Aygül Hanım maşallah hiç takıntılı bir kitleniz yok diye yazmış Aslı. Maşallah canım.

Efendim, Lin Kozmetik'in sunmuş olduğu Aygül Aydın'la günaydın. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün güzel şeylerden bahsettik. Kendimize bakmayı, kendimizi önemsemeyi konuştuk. Enerjimizi en iyi şekilde yukarıda tutmaya çalışacağız. Kendimizle ilgileneceğiz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Güzel kremlerimizi süreceğiz. Güzel kitaplar okuyacağız. Kendi enerjimizi ayakta tutacağız. Hiç kimsenin gerçeklikleriyle ilgilenmeyeceğiz. Ve bunları başarabilirsek aslında hayatta kazanabileceğiz. Bunları niye söylüyorum? Çünkü Merkür ve Neptün karesi yaşanacak bu birkaç gün. Yay dolunayının etkileri de aktifleşiyor. Bu dönemlerde özellikle hayatın içerisindeki zor şeyleri görmek birden karşımıza çıkacak şekilde görürüz. Yani çok ani görürüz. En zor şey görmek istedikleri şey ile gerçek olan arasındaki farkı kabul etmektir. Bazı şeyleri kabul etmemiz gerekecek aslında. Çünkü kalp bazen öyle güzel hikayeler yazar ki bir mesajın içine anlamlar yükler, bir bakışın içinde geleceği görür, birkaç güzel sözden koca bir aşk hikayesi kurar. Neptün ise insanın ruhuna umut verir, belki der, belki sandığın kadar kötü değildir der, belki seni seviyordur, belki zamanı vardır, belki bir gün her şey değişir der. Ve insan o belkilerin içinde yaşarken zamanın nasıl geçtiğini asla fark etmez. Bir bakmışsın ki yıllar geçmiş. Sonra hayat gelir, sessizce, acele etmeden, kimseyi kırmaya çalışmadan ama çok net bir şekilde gerçeği önüne koyar. O kişinin seni gerçekten isteyip istemediğini, verdiği sözlerin ne kadarının doğru olduğunu, senin için ne kadar mücadele ettiğini gösterir. İşte o an bazen canın yanar. Çünkü insan çoğu zaman bir insanı değil, onunla kurduğu hayali kaybediyor. Belki aylarca, yıllarca aklında yaşattığın bir ihtimali bırakırsın. Belki bir gün olur dediğin şeyi bırakırsın. Belki de en çok o güzel geleceğin hiç yaşanmayacağını kabul etmek zor gelir. Yani bugünlerde Merkür ve Neptün karesi size şunu hatırlatacak. İnsan bazen karşısındaki kişiyi değil, kendi içindeki özlemi sever. Sevilmek ister, anlaşılmak ister, ruhuna dokunulmasını ister. Ve bu istek o kadar güçlü olur ki karşındaki insanı gerçekten kim olduğunu görmekte zorlaşabilirsin. Bugünlerde biraz bunu yaşıyor olabilirsin. Evet, sevgi insanı yormamalı bence. Emek isteyen, sabır isteyen ya da mücadele isteyen şeylere içimizde şüphe bırakmaması gerektiğini görürüz. Sevgi, gerçek sevgi varsa sürekli işaret aramazsınız arkadaşlar. Şüphe bırakmaz gerçek sevgi. Kendinizi değersiz hissettirmez. Her gece aynı sorularla uyutmaz sizi.

Belki de Merkür-Neptün karesinin en büyük dersi budur, ne dersiniz? Hayal kurmayı bırakmak değil, hayallerini gerçekle dost etmeyi öğrenmek. Kalbinizin güzelliğini kaybetmeden gözlerinizi de kapatmamak. Çünkü hayat bazen istediğimiz insanı vermez ama bize kendimizi daha iyi tanıma fırsatı verir. Kırıldığımız yerlerden büyümeyi öğretir. Yanıldığımız insanlardan sonra bile sevebilmeyi öğretir. Ve günün sonunda anlarsınız ki sizi gerçekten seven insanın yanında hiçbir şeyi tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Çünkü gerçek sevgi bir bilmece gibi çözülmez.

ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gerçek sevgi hissedilir arkadaşlar. Sessizce, derinden ve tüm gerçekliğiyle. Benim sizi sevdiğim gibi sizin de beni. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum, sevgiyle kalın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak Mayıs ayı rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının resmi olarak açıklandığı tarihten çok daha önce, Ocak ayında başlamış olabileceğini duyurarak virüsün büyük bir zaman avantajı kazandığı uyarısında bulundu.
1: Radyo TRT birazdan. Mabel Matiz, dağılıyorum olay.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Parafara dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot garaj yapı
1: ekspertiz. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone. Pilot garaj yapı
3: ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. 4 Haziran Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk harika parçalarla. Birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Yine popüler müziğin başarılı isimleri burada Radyo D'de bizimle buluşuyor. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle.

Hiç birini aradığınızda size geri dönmediği oldu mu? Mutlaka olmuştur. Ve geri dönmediğinde de neden geri dönmedin diye sorduğumuzda da görmemişim aradığını dediği de olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir özellik var, bundan kaçış yok artık. Google Android'e getirdiği yeni arama nedeni özelliğiyle arayan kişinin görüşmenin nedenini önceden belirtmesini mümkün kılacakmış. Şimdilik sadece acil etiketi kullanılıyor ve bu bilgi hem gelen arama ekranında hem de kaçırılan aramalar kısmında görünüyor. Yakında özel mesaj ve emoji gibi daha detaylı arama nedenleri de eklenecekmiş. Yani biraz tabii çok saçma geldi bu bana. Bir mesaj da atabilir acil beni ara diye ama cevapsız çağrıda o sırada neden arandığımızı görme şansını yakalayacağız. Acil, faturayı öde, hemen beni ara, kaza yaptım gibi böyle notlar düşebileceğiz. Böyle anladım. Güzel, peki olabilir. Bunu da not ettik. Önümüzdeki günlerde bu uygulamayı da kullanacağız diye düşünüyorum. Radyo D'desiniz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: eğlencenin frekansı Radyo D'desiniz. Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

şarkı söylemenin birçok faydası var. Şarkı söylemek sağlığa da iyi geliyor. Grup halinde şarkı söylemekse stresi azaltıyormuş, sosyal bağları güçlendiriyormuş ve bağışıklığı da destekliyormuş. Aynı zamanda nefes kontrolü, kalp akciğer sağlığı ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumlu etkileri varmış. Son araştırma böyle söylüyor. Kronik hastalıklar ve daha sonrası için de birçok etkisi var. İnanılmaz gerçekten. Şu anda bulunduğunuz ortamda müsait misiniz bilmiyorum ama hadi gelin bu parçaya birlikte eşlik edelim. Burası Radyo D.

ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde her hafta sonu dinliyoruz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tünelini sakın kaçırmayın. Ayrıntılı yayın akışımızı da radyod.com'dan takip etmeyi unutmayın.

0: Türk pop müziğinin başarılı isimleri burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Az sonra geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14

0: 5.141'dan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.97, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.598, çeyrek altın 11.189 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.
3: Bir bakışın yeter, kalırım inan teşhir içinde.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
16: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
17: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Merhaba, ben Aleyna Tilki. En yeni şarkılarımla Radyo D'deyim.

dijital müzik çağında platformlar rekora koşarken Japonya'da hala CD satışları rekor kırmaya devam ediyormuş. Peki dünyanın en teknolojik ülkelerinden biri neden hala fiziksel albümlere milyonlarca para harcıyor diye sorsam size? Cevap aslında basit, bu sadece müzik değil, dev bir idol ekonomisine dönüşmüş. Japonya'da CD'ler sanatçılarla tanışma biletleri, özel etkinlik kuponları ve koleksiyonluk kartlarla birlikte satılıyormuş ve hayranlar sevdikleri idollerle birkaç saniye görüşebilmek için aynı albümlerden 20, 30 hatta 100 tane alabiliyorlarmış. Kısacası CD Japonya'da bir müzik formatı değil, bir deneyim bileti haline dönüşmüş durumda. Bu yüzden dijital çağda bile fiziksel satışlar düşmek yerine artmaya devam ediyor. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Sevdiğiniz bir sanatçıyla tanışmak için kaç tane albüm alırdınız? Bugün bunu bir düşünelim. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Yeni bir gözleme göre kediler erkeklere kadınlardan daha sık miyavlıyor. Gönüllülerle yapılan bir araştırmada kediler ilk 100 saniyede erkeklere ortalama 4.3, kadınlara 1.8 kez miyavlamış ve uzmanlara göre erkekler kedilerin ihtiyaçlarını anlamak için daha belirgin seslere ihtiyaç duyuyor. Kadınlarsa ipuçlarını daha hızlı çözüyorlar. Kültürel alışkanlıklar ve kedinin açlık ya da yalnızlığı da bu etkileşimi, bu iletişimi şekillendiriyormuş. Kediler konuşuyor ama galiba erkeklerle biraz daha yüksek sesle konuşuyorlar. Buradan bunu çıkartabiliriz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi ülkemizde de gişeye hızlı bir giriş yaptı ve 103.520 seyirciyle açılışını Türkiye'nin zirvesinde gerçekleştirdi. Son iki hafta sonunun lideri olan Sihirli Annem Periler Okulu, 40.956 seyirciyle gösterimdeki 3. hafta sonunu 2. basamakta geride bırakırken, Siccin 9, 3. hafta sonunda 36.256 seyirciyle 3. sırada kendine yer buldu.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Seni yendim Serhat.
3: Serhat'tan kendisini zorlayan Cihan'a tokat.
2: Bir gece bile olsa karın beni...
4: Serhat ne yapıyorsun?
5: Anne karışma. Anne karışma Ketti.
2: Ebru o yapıyor.
3: Üzerindeki suçtan kurtulmak isteyen Cihan'dan yeni hamle.
2: Her şeyi o yapıyor.
3: Hayal'in sözleri babası Serhat'ı korumaya yetecek mi?
6: Kızım.
7: Serhat abi.
8: Bunu yaptım. Sana zarar vermesini istemedim.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
9: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu. Hani.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com'da.

0: Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Pilot garaj, oto ekspertiz.
2: Reklam.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de yeni saatin açılışını yaptık. Popüler müziğin etkili isimleriyle gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Ufak bir hatırlatma, bugün gün içerisinde yine kazanma şansınız olabilir. Çok sık söylediğim gibi kazanmak için bizi dikkatli takip edin. Sosyal medya hesaplarımızı da takip almayı unutmayın. Radyo D her zaman dediğimiz gibi hayatın içinde her zaman seninle.

portakal suyuyla aranız nasıl bilmiyorum ama yeni bir araştırmaya göre her gün portakal suyu içmenin vücudumuzdaki binlerce geni etkilediğini gösterdi. Bu değişimler iltihabı azaltıyormuş, tansiyonu dengeliyormuş ve şeker metabolizmasını iyileştiriyormuş ve uzun vadede kalp sağlığını da destekliyormuş. Günde bir bardak portakal suyu küçük adımlarla büyük bir sağlık etkisi yaratabilir diyorum. Tabii uzmana mutlaka sormanız gerekiyor. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de birazdan yine süper bir parça burada olacak. Burada kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük, fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
4: Radyo'da sahne. Reklam.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Neydi ya? Optimum hangisi? 35, 55, 65 derece nerede? Hangisi?
1: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto Expertise.
4: Reklam.

Japonya yine şaşırtmaya devam ediyor. İnsan yıkamaya yarayan makine yapmışlar. Satışa da çıkartmışlar bunu. Nasıl bir şey? İçine giriyorsunuz. 15 dakika boyunca tertemiz yıkanıyor. Sonrasında cihaz da sizi kurutuyor. Bildiğimiz çamaşır makinesi gibi ama çamaşır koymuyorsunuz içine, siz giriyorsunuz. Üstelik rahatlatıcı bir müzik de veriyormuş size o sırada. Ve ama inanılmaz bir fiyatı var. Duyunca gerçekten şaşırdım. 385 bin dolara satışa çıkmış ve buna rağmen de şimdiden yaklaşık 10 sipariş alınmış. Dünyanın nereye gittiğini hep birlikte izlemeye devam ediyoruz. Kendi kendine yıkanmak varken böyle makinenin içine girip yıkanmak enteresan olabilir. Tellaklar da önümüzdeki günlerde belki iş bulamayacak, böyle gözüküyor. Radyo D'desiniz.

Uykuyla ilgili yeni bir araştırmayla geldim. Genel sağlık için egzersizden daha önemli olabileceğini ortaya koyan bir araştırma yayınlanmış geçtiğimiz gün. Dünya genelinde insanların yalnızca %13'ü hem günde 7-9 saat uyku hem de 8000 adım hedefini tutturabiliyormuş. Uzmanlar yeterli uykunun enerji, motivasyon ve hareket kapasitesini arttırdığını, bu nedenle aktif bir yaşamın temelini iyi bir uyku düzeni olduğunu vurguluyor. Ve buna göre 6-7 saat uyuyanların ertesi gün en fazla adım attığı görüldü. Uyku kalitesini arttırmak için de aslında yapmanız gereken de belli. Böyle ekran süresini azaltmayı, düzenli bir uyku saati oluşturmayı ve sakin bir uyku ortamı hazırlamayı öneriyor uzmanlar. Günün önemli sağlık haberlerinden biriydi. Hemen sizinle paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Radyo D'de az sonra harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.962 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.97, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.595, çeyrek altın 11.184 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Hafta sonu yaklaşırken Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun programını hatırlatmadan geçmeyeyim. Her cumartesi 20-22 arası Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Müzik eleştirileri, arşivciliği, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle müzik sektörünün en tanınmış isimlerinden biri Yavuz Hakan Tok ve Yeter Ki Müzik Olsun yine bu hafta zengin içeriğiyle bizlerle birlikte olacak. Cumartesi saat 20-22 arası Radyo D'de kaçırmayın.

Popüler müziğin başarılı isimleri burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Yarın Cuma gününde saat 10'da öğleden önce yine burada buluşacağız. Hepinize süper bir Perşembe günü diliyorum. Kulağınız yine burada Radyo D'de olsun. Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

Radyo D. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Emre Fer, bir güldün.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Market'te bulacaksın. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer hafta ortasında. Aynı zamanda Perşembe günündeyiz. Sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi bugün çok bulutlu ve aynı zamanda güneşli bir gökyüzü yurt genelinde. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo D'nin YouTube hesabını bence bir takip edin. Mesela biz Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlıyoruz. Kaçıranlar varsa radyod.com'dan podcastlar bölümünden hem aynı zamanda bu programları dinleyebilir. Bir de Dream Türk'te de aynı zamanda gösterime giren video versiyonlarında Radyo D'nin YouTube hesabından da görüntülü olarak Stüdyo D'lerin izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Hatırlatmış olayım. Dumanı geride bıraktık, dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.843 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.97, euro 53.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.600, çeyrek altın 11.193 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

AI ile beraber harikulade işler çıkıyor. Bunun en güzel örneklerinden Ankara Ekos beni al. Geride bıraktık. Bu arada geride bıraktığımız Mayıs ayının 15'inde yeni projesini bizlerle buluşturdu. Popüler müziğin başarılı kadın vokali Yonca Lodi. Özellikle bu yeni düet projede bir hayli ses getirmedi desem yalan olur. Retro pop dokusuyla, psikodelik ve arabesk esintilerle harmanlanan bir şarkı. Söz ve müziği Murat Güneş imzası taşıyor. Sıcak analog tınıları ve dramatik melodik yapısıyla da seveceğinizi ümit ediyorum. Şimdi Murat Güneş ve Yonca Lodi ikilisi İncir Ağacı Radyo D'de.

77'de Fransızcadan adapte Fikret Şeneş sözlerini yazdı. Neco söyledi. Yıllar sonra da Deniz'teki şu an dinlediğiniz Hayat Verdi. Şimdi bu kadar eskiye gitmişken geçmişten günümüze her devre ayak uyduran bir isim diyebilirim onun için. Hani bu şarkı dinlemişken onu da dinlememek olmaz. Erol Evgin'den bahsediyorum. O da yine geride bıraktığımız yılın Temmuz ayının tam böyle son haftasında bir şarkıyla karşımıza çıkmıştı. Ve yaz aylarının da bu en sıcak günleri için püfür püfür esintili bir yaz şarkısı olarak tanımlıyor kendisi Erol Evgin. Varsa yoksa sen.

0: Yazın aranan isimlerinden biri diyebilirim. Yine tüm enerjisiyle beraber yeni projelerle de karşımıza çıkma hazırlığı içerisinde. Ve serseriyle de Tuğba Özerk'i dinledik. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Herkese bir kez daha keyifli günler, sevdiğin yıldızlar, gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 13, ben Çağlar Demirel.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
2: Backrooms Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi ülkemizde de gişeye hızlı bir giriş yaptı ve 103.520 seyirciyle açılışını Türkiye'nin zirvesinde gerçekleştirdi. Son iki hafta sonunun lideri olan Sihirli Annem Periler Okulu, 40.956 seyirciyle gösterimdeki üçüncü hafta sonunu ikinci basamakta geride bırakırken, Siccin 9, üçüncü hafta sonunda 36.256 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer buldu.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.
4: Ben de Alev Alev'im. Baksana bir.

0: Bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur

sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Reklam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
0: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Bankam, Tombank, kartıma bin.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Radyo T.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Semih Cenk'i Üzülmedim Ki isimli şarkısıyla geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken başarılı bir kadın vokal Suğra İskender'le Derinlere iniyorum. Radyo D'de.

Gülis aileyi geride bıraktık. Şimdi özellikle Ağustos ayında, daha doğrusu düzeltiyorum, bu yılın başında Ocak ayında Kafa Yüksek Kalp Kırık adlı albümünü bizlerle buluşturdu ki ikinci şarkısı Kötü Kötüydü. Şimdi o albümün sevilen şarkılarından biri hayranla söz konusu olan Sıla Radyo D'de.

Nasıl bir ters köşe desenize, Superstar Ajda Pekkan'la yine Big Five konseptiyle çıktı Manifest. Yılın en dikkat çekici de şu an dinlediğiniz müzikal buluşmalarından birine imza attılar. Yani şöyle söyleyebilirim, farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren, dinlediğiniz hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla da bir hayli dikkat çekici. Yine geride bıraktığımız 8 Mayıs'ta da bu şarkıyı bizlerle buluşturmuşlardı. Radyo D ayrıcalığıyla da dinlemiş olduk söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan bu şarkıyı. Sevdiğiniz yıldızlar, biz boşuna söylemiyoruz. Gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te size eşlik etmeye devam ediyor. Yine vokal kimliğinin yanı sıra söz yazarlığıyla da bir hayli adından bahsettiriyor beste makinesi. Kim bilebilirdi ki babasının yanında bıçak atölyesinde bıçak bileylerken iyi bir besteci ve söz yazarı olabileceği. Fettah Can, Yalanlar Cumhuriyeti Radyo D'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.837 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.97, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.601, çeyrek altın 11.194 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
3: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo Derin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Sosyal medya hesabımız Radyo D104 üzerinden Instagram'dan bize ulaştırıyorsunuz ya da WhatsApp'tan. Biz de o mottoları sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi sizlerin belirlediği sloganıyla zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu. Hani.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Geçmemesi için hiçbir sebep yok. Sevgili yıldızlar, gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
6: Radyo D.
4: Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Elsa Yüner ruh hastası olarak bir proje çıkardı. 11 şarkıdan oluşan bir proje albüm. 24 Nisan'da yayınladı ve aynı zamanda o albümün de sevilen şarkısı Olacak Gibi Değil'le de şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Ben

0: evlat.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, şoto ekspertiz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot garaj, şoto ekspertiz.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Bayılıyorum buna. Özellikle hani kime hediye etmek istiyorsak ve kime gelmesini istiyorsak o şarkının mottolarını bizler belirliyoruz. Şarkıları biz seçiyoruz, mottoları siz seçiyorsunuz. WhatsApp'tan ve Instagram'dan bize yolluyorsunuz. İşte zaman sıradaki şarkı. Hadi dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı Rüyamda Seni Gördüm bahanesiyle yazan Eksin'e gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

Radyo D'de sevdiğin yıldızları seninle buluşturmaya devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Geride bıraktığımız Mart ayının son haftasında Teoman Şarkıları albümü bir hayli ses getirdi. 27 şarkılık albümde de yine Buray'ın ses verdiği Kupa Kızı ve Sinek Valesi ismi bir Teoman şarkısı Radyo D'de gün ortası bize eşlik etti. Sevdiğin yıldızları seninle buluşturmaya devam ederken hemen hatırlatmakta fayda var. Radyo D'nin medya sponsorluğunda yine Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest için geri sayım başladı. 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Yine motosikletler pistte olacak. Yine yıldızlar sahnede olacak. Birçok isim işte Emre Fel'den Haluk Levent'e, Sefo'dan Demet Akalın'a, Ceza'dan Emre Altuğ'a, Derya Bedavacı'dan sayamadığım birçok isim orada sahne de alacak. Bu etkinliği kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum yeni saatle beraber. Sevdiğiniz yıldızlar burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi ülkemizde de gişeye hızlı bir giriş yaptı ve 103.520 seyirciyle açılışını Türkiye'nin zirvesinde gerçekleştirdi. Son iki hafta sonunun lideri olan Sihirli Annem Periler Okulu, 40.956 seyirciyle gösterimdeki 3. hafta sonunu 2. basamakta geride bırakırken, Siccin 9, 3. hafta sonunda 36.256 seyirciyle 3. sırada kendine yer buldu.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Kesin yendim Serhat.
3: Serhat'tan kendisini zorlayan Cihan'a tokat.
2: Bir gece bile olsa karın beni...
4: Serhat, ne yapıyorsun?
5: Anne karışma. Anne karışma hak etti.
2: Ebru, o yapıyor.
3: Üzerindeki suçtan kurtulmak isteyen Cihan'dan yeni hamle.
2: Her şeyi o yapıyor.
3: Hayal'in sözleri babası Serhat'ı korumaya yetecek mi?
6: Kızım, Serhat
7: abi. Ben bunu yaptım. Sana zarar vermesini istemedim.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal

0: yardımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: unde.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.917 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.97, euro 53.64'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.652, çeyrek altın 11.280 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

0: Da yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos beni al.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: simge, kalpsiz bir serseri.
1: Saklama korkup da sevgeni ben gibi. Baksana şansıma.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
6: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.891 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.97, euro 53.63'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.654, çeyrek altın 11.284 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Göksel, Alev Alev.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

25.000 lira harcamaya, 5.000 lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 50 ile 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme 9 ay sonra yürürlükte olacak. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla 562.500 lira adli para cezası verildi. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, Amerika-İsrail'in savaş alanında aldıkları yenilgi sonrası halkın direncini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir hibrit savaşa yöneldiğini ifade etti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'la İsrail arasında Amerika arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri utanç verici olarak nitelendirerek, İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetti.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28. İzmir parçalı ve az bulutlu 32. Adana parçalı ve az bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
3: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Siz ben gelmem zannediyorsunuz değil mi? Doğru söyle Allah'ını seversen. Öyle demiyor muydu bu dün hasta gelmez falan diye? He? Ya ben bu halde dün Antep'e de gittim. Antep'ten bugün geldim de yayına da geldim. Yahu sevgili dinleyenler, bu neyin fedakarlığı, bu nedir? Bu neyin çabası, neyin ispatıdır yahu? Vay vay vay vay! Efendim bugün de geldik, dadalayacağız beraber sizinle. 0549-204-0104'e saldırın. Saldırın efendim. Hadi kimler bana saracak bugün? Hemen WhatsApp'ımızı açalım şöyle bir. Efendim bir de Instagram'ımız var. Instagram'da İrfan Boşluk Aslanhan. Dünden beri vallahi böyle bir işte görüyorsunuz, bayramdan sonraki halime acısı çıktı. Hastalığımdan da ne Instagram'a bir şey koyabiliyorum. Ya Instagram'a bir şey koymayınca da insan böyle kötü oluyor ya. Valla. Herkes merak ediyor. Ne oluyor? Niye Instagram'a bir şey koymuyorsun diyorlar. Bu akşam bir şey yapacağız. Beraber paylaşacağız Instagram'a bir şeyler. Kim o sevinenler, delirenler, özleyenler? Ama doğru söyleyeyim abi. Bu gelmez dediniz içinizden. Dediniz yani. Gelemiyordum. Aslında şöyle oldu. Antep'ten uçaktan indim. Dedim ki eve gidersem hiç gelemem. Uçaktan inerimez buraya geldim. O şekilde gelebildim. Yani sağ olsun Serdal'ım falan, Yusuf'um, oğulcanım iyi baktılar. Biraz da ekip burada yoktu. Radyoda yoklardı. Onların da yokluğundan faydalanarak geniş geniş dinlendim radyoda. Fakat bir ara acaba rüyamda mı gördüm ben? Çağlar üstüme oturdu. Evet. Şimdi ben kapıyı, bacayı, ışıkları kapamışım. Böyle biraz kafamı dinliyorum. Telefonla konuşarak biri girdi içeri. Çağlar'dı. Üstüme oturdu. Ne oluyor ya dedim. Korktu kaçtı. Yani Serdal'a sesleniyorum. O benim üstüme yanlışlıkla oturan Çağlar mıydı ya? O ya bir adam 7/24 telefonla konuşur mu ya? Ya yanlış hatırlamıyorsam, anlamadıysam Çağlar'dı ya. Şimdi tabii kendisini anlatsın, o muydu söylesin ama bu da demez ki ben yaptım diye. Öyle bir Çağlar bu yani. Bu hatta Çağlar değil, biliyorsunuz dinleyicimiz ona lakap taktı. Çavdar bu, Çavdar bu. Çavdar mı Çavdar? Bak hemen yazmış, sen gelmezsin diye ben bakım rutinime ve filmime bir şeyler yapacaktım diyor. Evet. Ne güzel işte, herkesin yüzünü kara çıkarttım. Oh bana, oh. Söyle, sen de söyle. Nasıl çıkıyor sesimiz? Anlaşılmıyor değil mi, hastalık falan? Güzel, hadi bakalım yürüyelim. İlerleyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar.
1: İrfan'cığım merhaba, hoş geldin.
0: Canım selamlar.
1: Evet, sesin de gayet güzel geliyor. Senin bu enerjin zaten hastalık falan bırakmıyor insanda. Sende de kalmamış demek ki. Rabbim sağlık, şifa, mutluluk versin herkese.
0: Amin. Yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Lale Hanımcığım. Kibar Lale Hanım. Vicdanlı Lale Hanım. Sevgi dolu Lale Hanım. Bakalım kimler Lale Hanım'ın açtığı yoldan yürüyor efendim. Hadi bakalım.

0: Bizim Ahmet nerede ya? Hala dün bir yerden bir plajdan pazartesi günü konum atmıştı. Dur Ahmet'i bir şey yapayım, şu kızdırayım. Nasıl kızdırıyorum dinleyicileri biliyor musun? Değişik değişik emojiler atıyorum orada. Vallahi. Dur Ahmet'e kar suyu fışkırtayım WhatsApp'tan, dur. Dur.
1: Bana lazım yeni yaşamalarını.
2: Nazara geldin, nazara. Nazara öyle sesim çıkıyor, böyle sesim çıkıyor. Zencefillerime parfüm döküldü. Ama hala çok iyiyim, bilmem ne. Bak nazar oldun işte, gördün.
0: Gördüm.
2: Neyse, iyisin iyi. Sesin iyi geliyor maşallah. Geçmiş olsun çok. Hadi iyi yayın olsun.
0: Sağ ol. Vallahi öküz gibiyim, yemin ediyorum. Ya Antep'te bu fıstık var ya, Antep fıstığı. Ya sağ olsunlar, arka cebime, bütün ceplerime, her tarafa, cüzdanıma, poşetlerime, valizime falan böyle doldurmuşlar. Bir enerji geldi bana. Bir enerji geldi bana. Vallahi bakayım, bugün hatta günün konusunu fıstık yapacağım sevgili dinleyenler.
3: İrfan, kar suyu bizi kesmez. Hava 40 derece. Yavaş.
0: Fışkırt ona doğru şir şöyle.
4: İrfan yapma, mesaj atıyorsun iyi bayramlar diye. İzin alıp tatile gidesim geliyor bak.
0: Yine
4: geldim
0: mi ya?
4: Ben İstanbul'layım.
0: Yine mi?
4: Ayrıca sen çavdarın üstüne oturmadığın sürece bir sıkıntı yok. Çünkü o bir nimet. Anladın. Hadi davay.
0: Davay davay davay. Nazdrovya davay. Davay davay. Hoş geldiniz efendim 0549-204-0104'e. Canlarım benim.
5: İrfan hoş geldin.
0: Hoş,
5: İyi yayınlar
0: bulduk.
5: İrfan'ın
0: canım.
5: Sesini duyduk, iyi olduk. Vallahi iyi ki de geldin.
0: Oh. Oh.
5: Anelya için çalışıyorsun sonuçta.
0: Vallahi Anelya için çalışıyorum, yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Kızıma bir gelecek sağlayayım falan. Öyle oluyor değil mi ya? Babam dediği zaman vallahi çok saçma gelirdi. Ben sizin için çalışıyorum oğlum diye. Belli bir yaştan sonra insan evladı için çalışıyor ya.
6: İrfan.
0: Canım.
6: Hasta etmeyin adamı dedim.
0: Hı.
6: Yine gelip sana hasta ettiler değil mi abi ya?
0: Vallahi öyle oldu ya. Vallahi. Hasta ettiniz beni. Beni hasta ettiniz beni. Beni hasta.
7: İrfancığım hoş geldin. İnşallah canım. Bugün daha iyisindir. Hastalığı atlatmışsındır inşallah.
0: Çok fıstık yedim.
7: Sana iyi yayınlar diliyorum. 3 saat boyunca bizimlesin.
0: Çok teşekkürler. Vallahi şu Antep fıstığı beni iyi yaptı. Hani şu an bile bütün ceplerimde Antep fıstığı var söyleyeyim. Ama bir saatten sonra bunu kırmaya mecalim yok benim yani. Onu ayıklanmışı çok güzel. Alıcı avuç avuç yiyeceksin onu. Antep'teki dostlarıma söylüyorum, bir dahakine ayıklanmış istiyorum. Efendim şimdi ne yapacağız biliyor musunuz günün konusunu? Öküz gibi ne ya, Allah seni ne etsin. Vallahi bugün öküz gibiyim. Üstüme çağlar oturmuş bir öküz gibiyim bugün. Hani derler ya, üstüme bir öküz oturdu diye. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Antep fıstığımızı değerlendiriyoruz. Herkes fıstıkları değerlendirsin bugün. Bir tane fıstığı alıyorsunuz. Atasözlerimizin bir tanesine yerleştiriyorsunuz. Fıstık yerleştiriyoruz efendim. Bugün bununla eğleneceğiz. Bana ne? Atasözlerimizi fıstıkla değiştirelim. Antep fıstığı. Şimdi tabii Siirt fıstığı var, Antep fıstığı var. Ben Siirt fıstığını da çok severim. Aa, bayılırım. Bugün genelleme yapmayalım. Ya şey yapalım, genelleme yapalım. Antep fıstığıyla Siirt fıstığını ayırmayalım. Fıstıkla değiştiriyoruz efendim. Bakalım ne acayip, ne komik şeyler çıkacak. Ayranı yok içmeye, susuz gider fıstığa falan diye bilmiyorum. Örneklerini siz çoğaltıyorsunuz. Ben de Türkiye'de ve dünyada ne olmuşsa bütün haberlerimizi alacağım, radyo makinesine koyacağım, karıştıracağım. Sizinle birlikte bir kanıya varacağız, dadalayacağız. Anlaştık mı efendim? Fıstıkla değiştiriyor muyuz fıstıkla? Hadi bakalım. Delililer, reklama doğru gidiyorum. Reklamlardan sonra bugün radyo makinesi fıstıkla çalışıyor. Bak görürsünüz, fıstık gibi bir yayın olacak bugün. Bak fıstık gibi. Hadi deliriyoruz. Sanki bilmiyor. Bana dediler. Deli deli deli.
8: İrfan Aslan'la radyo makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
9: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo T.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Makineye sizden düşenler.
8: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
9: Bir dakika, ben seni sadece kendi mail açabiliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
10: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo de seni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki önümde.

0: İrfan Aslanhan.
1: Ya. Şebnem Ferah, Nilüfer, şarkının güzelliği. Dün biliyorsunuz Şebo'muz İstanbul'da muhteşem bir geceye imza attı. Ya o kadar güzel ki tabii o tarihlere. Şebnem Ferah'lı yıllar, böyle üniversitelerin şenliklerinde Şebnem Ferah'ın, Özlem Tekin'in çıktığı yıllar akla geldi. Çok acayip, çok güzel, çok duygulu. Hatta nerede arkadaşlar Şebo'nun o konuşması, duygusal konuşması, ver bakayım.
2: Kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde, istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz.
1: Ya. Yani Şebo diyor ki bu anı 6 yıl sahneye çıkmamış biliyorsunuz. Hep hayal etmiş, hayal etmiş. Bazen hayal de insanı zinde tutar ya, böyle o hayalle, o umutla yaşarsınız. Onunla yaşamış Şebnem Ferah ya, vallahi.
2: Bazen canlandırdığımda iki alternatif arasında gittim geldim. Şöyle düşündüm: ya bunca uzun bir süre üstüne neden böyle bir ayrılığı hem kendime hem size yaşattım diye düşünecektim.
1: Evet, neden bu ayrılık yani? 6 yıl. Niye?
2: Ya da hiçbir şey olmamış gibi. 6 yıl önce galiba 7 Mart'ta İzmir'de çalmıştık. Sanki en son orada çalmışız da üstünden böyle sadece 2-3 ay geçmiş çesine bu gece devam edecektik. Severiz. Diğer konuları, daha doğrusu neden bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda.
1: Nasıl heyecanlı. Sevdiğin yerler bu arada tabii konser alanını dolduran izleyicilerin dışında bilet bulamayanlar da Maçka Parkı'nı hınca hınç doldurdulardı. Yani sanki Maçka Parkı daha bir şeydi. Böyle bir herkes yerlerde, çimlerin üzerinde falan. Ha, oraya da bilet kesilebilirmiş ha. Nişantaşı'ndan inerken Maçka Parkı dün hınca hınç doluydu. Müzik adına enteresan şeyler oluyor ya. Dün sosyal medyada şeyi de gördüm. DJ Mahmut Orhan vardır biliyorsunuz. Dünyaca ünlü DJ'miz. O da gitti köyünde sahne verdi sevgili dinleyenler. Ya herkes köyüne döndü yani hani. Şebnem Ferah Maçka Parkı'na döndü. Çok güzeldi. Bu arada ekibimiz yolda. Ben de diyorum bu millet nerede? D-Smart'tan Berke bile yok burada ya. Ki Berke kendi kanalında, kendi biriminde yok yani. Genelde bizim burada radyonun içindedir ya. O bakıyorum Berke bile yok. Sonra şimdi Berke'den bir mesaj. Motosurf lansmanına gidiyoruz İzmir'e, Çeşme'ye. Arabadan selfie atmışlar efendim herkes. Yani Cemil abi, ondan sonra Fatih Uslu, Berke, Ömer abi, değişik gözlüklü adamlar var arabada. Bir Fatih abinin gözünde gözlük yok, oradan tanıdım yemin ediyorum. Vallahi. Selam olsun. Radyo D yollarda diyor. Berke'cim senin yolun yol değil bir kere. Sen Bodrum'a dönmen lazım. Seni. Vallahi.

0: Biri şey yazmış, Mahmut Orhan bizim köye de gelsin diyor. Ama ne güzel, ne eğlenmişler ya. Böyle doğal, böyle organik sahnelere ihtiyacımız var. Vallahi. Herkes yapar. Büyük büyük konserler. Hadi yiyorsa sanatçılar kendi köyünde yapsınlar bakalım ya.
1: Radyo makinesi.
0: Buradayım aşkım. Buradayım aşkım.

0: Yavu Gözlüklü bizim müdürümüz Aykut abi, Aykut Aydın. Gözlüklerden tanıyamadım ki. Ay yani Berke sen bile tanınır halde değilsin ya. Selam olsun efendim. Ama sizinle olsaydım sizi orada kandırırdım. Ben İzmir, Çeşme, oradan Bodrum'a akıtırdım yani. Haberiniz olsun. Vallahi. Efendim bakalım gündeme neler var. Az önce Nilüfer ve Şebnem Ferah'tan Erkekler Ağlamaz dinledik. Onun üstüne günün haberi nedir sevgili dinleyenler? Bugün Anayasa Mahkemesi boşanmalarda uygulanan süresiz nafakayı kaldırdı sevgili dinleyenler. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun aşkım. Ve deniliyor ki süresiz nafaka iptal kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli. Kara kara gecelere perde çekiyorsun aşkım. Artık yani 100 yıllık mevzu sona erdi. Süresiz nafaka kaldırıldı sevgili dinleyenler. Acaba bu haberlere kim seviniyor yani? Onu kim sevindi, kim üzüldü? 0549-204-0104'de bununla da alakalı sizden fikir istiyorum. Acaba bu nafakanın kaldırılmasına en çok Türkiye'de kim sevinmiş olabilir? Hemen geliyorum mesajlarınıza bir bakayım.
1: Abi şimdi. Hayırlısı olsun. Antep'te ev bakıyormuşsun.
0: Antep'e yerleşiyorum evet.
1: Gidiyorsun geliyorsun. Ne bir baklava gördük ne bir şey gördük.
0: Anca fıstığım var işte cebimde yani. Daha ne istiyorsun?
1: Şeyma sen şimdi naneyi yemedin mi? Acun Ilıcalı.
0: Efendim en çok kim üzülmüştür, en çok kim sevinmiştir diye sordum sizlere. Şu fıstıkla alakalı mesajlara da bir bakayım. Ama çok manidar güzel şeyler var. Bu nasıl oluyor hanımefendi? Fıslaya fıslaya fıstık olur diyor. Nasıl oluyor?
2: İrfan abim.
0: Selamlar abi.
2: Deli deliyi görünce fıstığını saklarmış.
0: Bak işte bunu diyordum ben de.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Deli deliyi görünce fıstığını saklarmış diyor. Bu da güzel. Yasin Keskin beyefendi. Fıstık fıstığın fıstığına muhtaçtır. Bugün atasözlerimizi fıstıkla değiştireceğiz. Antep'te çok yedim. Ayağını fıstığına göre uzat, ona göre bak. Ona göre uzat. Bak bu da güzelmiş. Şunu bir açayım bakayım şöyle bir.
3: Aç tavuk kendini fıstık tarlasında sanar.
0: Güzel.
4: Fıstık damlaya damlaya çoğalır.
0: Fıstık damlaya damlaya çoğalır diyor. Ne demiş? İrfan oğlum 2 yaşında yanaktan fıstık alırken fındık diyor bana demiş. 2 yaşındaki oğlu yanağından böyle şey alırken böyle bir fıstık fındık diyormuş. Ağaca çıkan keçinin fıstık gibi oğlağı olur diyor. Ya. Buyursunlar bakalım.
5: Ben merhaba.
0: Merhaba canım.
5: Bir fıstığın nesi var? Hı-hı. İki fıstığın sesi var.
0: Öyle mi? Kız ne bağırttırıyorsun çocuğu orada? Vallahi billahi fıstığım patladı yemin ediyorum ya. Allah Allah. Korktum bir anda ya. Hani korku filmlerinde olur ya onun gibi değil mi hanımefendinin kızı? Baksanıza bak. Ay. Radyoda da kimse yok ödüm patladı yemin ediyorum ha. Vallahi. Hemen bakalım şöyle buyursunlar.
3: İrfan'cığım bence bu duruma İbrahim Tatlıses ve Acun çok sevinmiştir. Acun Ilıcalı. Yani sonuçta bence bir süreçleri var.
0: Arkadaşlar hiçbirinizin aklına gelmiyor. En önemli yani kim sevinmiştir acaba Türkiye'de? 0549-204-0104 acaba kim bulacak bunu bakalım şöyle.
6: İrfan'ım.
0: Canım.
6: Fıstık sandık mıstık çıktı. Vay bizim halimize İrfan'ım.
0: Bu da acayipmiş ya. Fıstık sandık mıstık çıktı diyor ya. Bakın bugün çok eğleneceğiz bu fıstıkla. Fıstık fıstık olalı böyle zulüm görmeyecek bugün. Vallahi. Hemen bakalım şöyle bir buyursunlar. Evet.
7: İrfan'cığım merhaba. İzmir Gaziemir'den Yaşar ben.
0: Yaşar Bey buyurun.
7: Okuldan yeni çıktık. Radyoyu yeni açtık. Hı-hı. Konu nedir bilmiyoruz. Hı. Emine hocam, Tülin hocam konuyu öğrenirsek bir şey yazarız diyor. Hı. Selamlar kardeşim, iyi bayramlar.
0: Bütün hocalarımıza selam olsun. Efendim bugünün en önemli haberi Anayasa Mahkemesi süresiz bu nafaka vardı ya, ödüyordu insanı. Onu kaldırdı, onaylandı. Artık yürürlüğe girecek. Ne oluyordu? Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebiliyordu. Para alabiliyordu. Şimdi ne oldu? Süresiz olarak bu ifadesi iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Kaldırıldı efendim süresiz nafaka. Biz de

Şimdi ne yapıyoruz? Reklamlara doğru gidiyoruz. Ben reklamdayken siz fıstıkları yollayın buraya. Yollayın fıstıkları. Vallahi bugün de fıstık gibi mesajlar var ya. Memleketimize iyi bayramlar. İyi bayramlar. ...0549-204-0104 Radyo D'nin, Türkiye'nin en değerli dolu radyosunun WhatsApp numaraları. Reklamlardan sonra geliyoruz ama siz bana bir mesaj sallayın. Sallayın, geliyorum.

İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Vodafone.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Pilot
10: Garaj
9: Oto Ekspertiz.
10: Reklam.
9: Radyo T. Kamu spotu.
11: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Radyo T.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
13: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle. Harekete karşı eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Burası Radyo D. Berkay yayında Aslanlar doğuyor diyor. Ben İrfan Aslanhan. Yolda size eşlik ediyorum. Nasıl gidiyor? Havalar da ısındı tabii. Yaz geldi. Mis gibiyiz değil mi? Oo, fıstık gibiyiz bugün vallahi. ...0549-204-0104... radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün fıstıkla çalışıyor radyo makinesi. Atasözümüzü alıyorsunuz, bir tane kelimesini çıkartıp fıstığı yerleştiriyorsunuz. Şimdi az önce nafaka kaldırıldı dedik. Kesin kaldırıldı. Ve bir haber daha var. Erkekler artık düğün davetiyelerine sadıçlarını da eklemeye başlamışlar sevgili dinleyenler. Niye, ne alaka? Yani vallahi bunu anlamadım ya. Bakın hatta örnekleri gündem olmuş sosyal medyada. Efendim damat var, isim vermeyelim. Ortada gelin var. Bir de sadıç yazmışlar. Sadıcın da fotoğrafını koymuşlar. Yani artık o kadar hizmet, değil mi? Sponsor gibi sadıçlı artık yani. Hani bari çocuğun da reklamını yapalım mı diyoruz yani. O mu yani bu? Ya bu çok saçma bir şey yahu. Allah Allah. Hani tamam birçok sadıcın bence... önemli tarafı var, yükü alıyor damadın üstünden, mantıklı, hani adam gibi böyle düzgün bir arkadaşınız varsa bunları yapıyor. Bazı sadıçlar var ki o sana yük oluyor yani. Hani evet İrfan çok saçma olmuş diyor da bir dinleyicimiz. Hani gelinle damadın fotoğrafı, yanında sadıcın fotoğrafı, bu ne saçma sapan bir şeydir. Oldu işte, kayınpederi de koyun. Kızın anasını, amcasını, sülalesini, damadı, bütün sülalesini oraya bir şey yapalım. Allah Allah, bu moda olursa bakın bu yayılır. Vallahi. Bu olmamış yani. Pekala, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu moda yayılacak mı? Biz de biliyorsunuz bir şey olduğu zaman hemen böyle virüs gibi birbirine yayılır. Aman o sadıcın fotoğrafını koymuş, biz niye koymayalım falan. Ya iyi niyetle yapılan bir şey bayağı yanlış anlaşılabilir. Söyleyelim yani. Ne oluyor yani, bu bir şeylere güncelleme geliyor. Tamam nafakaya, ona buna falan da. Bazı adetlerimize de güncelleme yakışmıyor yani. Yakışmıyor kardeşim. Her şeyde güncelleme getirmeyin ya. Vallahi billahi.

Bu arada evet, çoğunlukta kim sevinir demiştik bu nafakanın kaldırılmasına. Mehmet Ali Erbil diyenler var, Cem Yılmaz diyenler var. Abi Mehmet Ali Erbil kesin başı çekiyordur diyor.

0: dinleyicimiz demiş ki İrfan süresiz nafaka dünyanın hangi ülkesinde vardı? Vallahi bilmiyorum, bizde bayağı vardı yani. Hani 100 yıldır vardı.
1: Keten gömlek 8 kat. Dördünü giy, dördünü sat. Benden başka seversen katma yatak.
0: Bir hanımefendi demiş ki iyi oldu, birilerinin süresiz geliri elinden alındı.
2: İrfan'cığım iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
2: Macide ablan.
0: Selamlar
2: Macide. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Kütahya Simavlı'yım. Bizim memleketimizde 100 yıllardır bu sadıç olayı vardır.
0: Evet var.
2: Hem gelinin vardır hem damadın vardır. Ama evet, öyle sizin bildiğiniz sadıçlardan değil.
0: Nasıl sadıç?
2: Yani masrafları falan yüklenmez. Bu sadece ayak işlerini yapar.
0: Ayak işlerini.
2: Yani organizatör gibi ortada gezer. Gelinin ihtiyaçlarını, gelin tarafının ihtiyaç, ay sadece gelin ihtiyaçlarını karşılayan gelin sadıç vardır. Erken ihtiyaçlarını karşılayan erkek sadıç vardır. Aa. Bunların bir tek avantası ne olabilir? Kuaförleri bedava olmuş olabilir geline damat tarafından. Ama bizim köyümüzde, yani Simav'da 100 yıllardır vardır bu. Bence güzel bir şey. Öyle işte. İyi bayramlar.
0: Sağ olun, iyi bayramlar efendim. Ama sizin orada Simav'da düğün davetlisinin üzerine gelinin, damadın fotoğrafı, bir de sadıcın fotoğrafı basılıyor mu? Böyle. Yani ben zannetmiyorum. Yani hani burada sadıcın biraz reklamı yapılmak için sponsorluk vermiş gibi duruyor yani. Hani böyle ayak işlerini yapma değil bu. Bayağı başka işleri de yapma gibi duruyor. Sadıcı böyle afişe etme. Ondan sonra bütün sülale, akrabalara sadıcı tanıtma gibi olmuş biraz. İrfan'cığım nafaka avcıları var, sen ne diyorsun demiş bir. Pekala. Buyursunlar efendim, buyursunlar.
3: İki fıstık bir koltuğa sığmaz.
0: Sığmaz. İki fıstık bir koltuğa sığar mı?
3: Deveyi diken fıstığı kıran yaranır.
0: Evet, deveyi diken battı mı yandın. Ama fıstığı da kırabilen var yani, dişi olan var. Helal olsun ona. Bakayım İrfan, ben zaten ödemedim. Haksız gördüm. Haksız gördüğümde hiçbir parayı ödemem. Ödemedim İrfan demiş. Bir abimiz kim bu? Alper Gönül. Pekala.
4: Saklı fıstığı gelir zamanı. Damlaya damlaya fıstık olur.
0: Olur mu?
4: Ondan sonra ne bileyim işte, fıstığa giren şemsiye açılmaz falan.
0: Dur bir dakika dur. Ne demek o fıstığa giren şemsiye açılmaz?
4: Fıstığa kabuğum sert demişler. Her şeyi kendim yaptığımdan demek. Ay bu atasözü müydü ya? Bilemedim şimdi.
0: Neydi o kız?
4: Vallahi efendim bu süresiz nafakaya zaten ben saçma bulmuştum yani. Sevinmiyorum da, üzülmüyorum da ama yani saçma süresiz nafaka. Ha çocuğuna verebilirsin çünkü çocuğun ömür boyu bakmak zorundasın aslında.
0: Değil mi? Değil
4: ama
0: mi?
4: Hani böyle evlenmişsin, ayrılmışsın. Tabii ki Türkiye'de Acun Ilıcalı en çok sevindi canım. Ay çok da beğendim.
0: Ya bak biri de demiş dünyanın en saçma ve en haksız kazancıydı İrfan. 20 yıl prim ödüyorsun, sonra 15 bin emekli maaşı alıyorsun. Sonra evleniyorsun, boşanıyorsun, bir de ömür boyu enerjini nafakayla ödüyorsun, bitiriyorsun demiş bir dinleyicimiz.
4: Bilmedim gönderdiğim atasözlerini. Sıcaktan, biliyorsun İzmir sıcağından beynim yumuşacık oldu ya.
0: Bak diyor ki ben Malatya'dan Aslı, fıstık gibi kızla evlenen kocam. Kocama bak biliyorsunuz bizim yayınımızda konuşmuştuk onlarla. Mevlana kocasının ismi, evlendiler. Fıstık gibi bir kızla evlenen kocama bir şarkı armağan etti diyor. Malatya'dan Aslı, ev alma fıstık al demiş bak. Çok güzel. Efendim Hüseyin Bey diyor ki flash haberi gördüm İrfan diyor. Anayasa Mahkemesi nafaka kararının ardından Şeyma Subaşı'nın gözyaşlarına hakim olamadığı ve kararı şiddetle kınadığı bilgisi verildi gördün mü diyor.

Radyom fıstık gibi, DJ'im yastık gibi. Ben DJ'imi severim, gözleri fıstık gibi diyorum.

Dinleyicilerimizden şöyle mesajlar geliyor. İrfan ben boşanmaya gidiyorum, görüşürüz falan. Eyvah yandı ortalık.

0: Keçinin eceli gelince çobanın fıstığını yermiş diyor. Bunlara devam ediyorsunuz efendim. Bir haber merkezimize gideceğim. Gündemde bir de biliyorsunuz tabii yani bir şekilde bu dolarlar polatlar ailesi maalesef hep sürekli gözümüzün önünde. Çok acı bir olayla bu sefer de şu an gündemdeler ama konuşmamız lazım. Yani bir insanın kuzeni öldürülüyor, yakını öldürülüyor, koruması öldürülüyor. Böyle filtreli storyler atıp halka duyuruluyor falan. Çok tehlikeli durumlarla karşı karşıyayız. İnsanlar bunu örnek alıyor her şeyimizi sosyal medyaya paylaşarak. Ya dün başıma bir şey geldi. Bugün radyodaki herkes biliyor. Size biraz sonra onu anlatarak örnek vereceğim. 0549-204-0104'e mesajlarınızı gönderin. Ben bir haberlere gidip geliyorum. Olur mu arkadaşlar?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar.
1: Fıstık fıstığın kabuğuna muhtaç.
0: Fıstık fıstığın kabuğuna muhtaç. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Gülme komşuna, fıstık gelir başına diyor. Evet. Haberlerden sonra geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo T.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 50 ile 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme 9 ay sonra yürürlükte olacak. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla 562.500 lira adli para cezası verildi. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, Amerika-İsrail'in savaş alanında aldıkları yenilgi sonrası halkın direncini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir hibrit savaşa yöneldiğini ifade etti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'la İsrail arasında Amerika arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri utanç verici olarak nitelendirerek, İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetti.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28. İzmir parçalı ve az bulutlu 32. Adana parçalı ve az bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. İlk kez seni yendim Serhat.
3: Serhat'tan kendisini zorlayan Cihan'a tokat.
2: Bir gece bile olsa karın beni de...
4: Anne karışma, anne karışma Ketti.
2: Ebru, o yapıyor.
3: Üzerindeki suçtan kurtulmak isteyen Cihan'dan yeni hamle.
2: Her şey o yapıyor.
3: Hayal'in sözleri babası Serhat'ı korumaya yetecek mi?
5: Kızım, Serhat o.
6: Sana zarar vermesini istemedim.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
7: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
14: Seviyorsan sebebi çok, sütarsız mekemesi yok.
15: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
16: Ne var sırada, Denizbank burada.
17: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
18: Sahi hayatımızda ne var sırada?
19: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
16: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta.
0: Reklam. 104 Radyo'da. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

gerçeği. Burası Radyo D. İkinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesi devam ediyor. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Çok konular da var bugün. Birikmiş de. Şimdi bu fıstık gibi konularımızın yanında zehir zemberek bir konu. Bence hepimizi ilgilendiriyor. Toplumsal olarak bu sosyal medyanın içine düştük. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Olur olmaz kavgamızı, mutluluğumuzu, her şeyimizi. Çekemeyen var, kıskanan var, özenen var. Ama bu aileyle birlikte, Dilan Polat ve ailesiyle birlikte bir şey oldu. Bir dengeler değişti. Yani şarkıcılara, sanatçılara kızıyorduk. Yediklerini, içtiklerini paylaşıyorlar. Zor günlerden geçtiği bu memleketin ekonomik durumundan. Şimdi onlar bakın, gerçekten onlar sıyrıldı. Bu Dilan Polat ailesiyle birlikte başka bir görgüsüzlük başladı. Yani her şeyimizi paylaşıp böyle her şeyimizi orada yaşama zorunluluğu varmış gibi. Niye böyle bir şeyi zorunluluk hissediyoruz ki kendimizde? Size bir örnek vereceğim. Şimdi bakın, dün Dilan Polat yakında kuzenleriymiş. Bu Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm. Ardında çocuklar bıraktı. Ambulans aramak yerine hikaye atıyor. Çok tehlikeli bir hareket. Böyle filtreli, abonelerine özel. Ya abonelerine özel, bir de o yani oradan bir de para kazanma mevzusu. Yani abonelerine özel atıyor. İnsanlar da merak ediyor, hemen abone oluyor. Oradan bir de para kazanıyor. Böyle bir rezillik var mı ya? Arkadaşlar bu gerçekten de hani psikolojik açıdan, her açıdan çok tehlikeli hareketler. Geldiğimiz hani sosyal medyadaki durumumuzu gösteriyor bu bizim. Şimdi ben dün şöyle bir şey yaşadım ve size hiç hissettirmedim. Canlı yayında başıma geldi. Oturduğum yerden telefon geldi. Bakın burada herkes biliyor. Fatih abiler falan buz kesti zaten. Hepimiz buz kestik. Dün hiçbiriniz anladığınızı bilmiyorum bunu tabii. Bir telefon geldi. Oturduğum yerde bir temizlik görevlisiymiş. İlk başta onu orada bir güvenlik görevlisi bir sitelerim var ya hani şeyleri. Benim oturduğum yerde yangın merdivenine kendini asmış. Ve bunu eşim öğreniyor. Benim eşimle olsa biliyorsunuz çocuk emziriyor. Daha yeni bebeğimiz dünyaya geldi. Ben bunu duydum. Ne yapacağımı şaşırdım. O sırada da canlı yayındayım yani. Eşim de öğrenmiş. Görmüş bir de kız yani. Şimdi düşünsenize. Yani burada can havliyle oha bir asmış kendini falan, bana yardım edin diye story atmak mı? Veyahut da ben yayına girip canlı yayına burada feryat figan, benim oturduğum yerde biri intihar etmiş, kendini asmış yangın merdiveni diye ortalığı ayağa kaldırmak mı? Yoksa ne bileyim işte polisi aramak, ondan sonra gerekli yerlere şey yapmak, bir sakinliği. Ben hemen eşimi ona ulaştım falan, onu sakinleştirdim. Yayında da böyle bir şey çaktırmadan Fatih abiye gittim. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Hemen oturduğum yerin yöneticisini aradım. Dedim eşime az önce ulaştım, şimdi ulaşamıyorum, ulaşır mısınız falan diye. Şimdi yani bu, biz otokontrolümüzü kaybetmiş durumdayız. Yani kontrolü kaybetmiş durumdayız. Gerçekten kontrolü kaybetmiş, böyle yokuş aşağı giden bir durumumuz var. Şimdi bugün ne oldu? İfadeler ortaya çıktı. Tabii yakalananlar var, bir çete. Ya tabii işin başka yönü de var. İşte çeteleşme durumları. Türkiye'de işte böyle bazılarının yani 100 bin lira için adam öldürmeye gelmiş noktaları var. Yani kan donduracak şeyler var. Şimdi bugün onlar da başka bir tartışma konusu. Şimdi bugün ifadeler ortaya çıktı. Bu ifadelerde Dilan Polat'ın paylaşımlarından yerlerini buldum. İlk hedefim Engin Polat'tı diyor. Can Polat'ın katledilmesinin ardından İzmir'in işte yakalanmış bir konak ilçesinde İzmir'in bu kişi, ismi var her yerde yazıyor. Emniyetteki ifadelerinde diyor ki Dilan Polat'ın
paylaşımlarından bunların yerini buldum. Aslında hedefim Engin Polat'tı falan filan. Paraya ihtiyacı olan birisi bu cani çete üyelerine ulaşmış. Demiş ki bana para verin, istediğiniz kişiyi öldüreyim. Ve takip etmeye başlıyor. Dilan Polat'ın paylaşımlarından buluyor. Varın siz kendi ailenize, kendi yakınınıza, kendinizi düşünerek bir ders çıkartın bundan. Artık gerçekten birilerine sosyal medya yasak olmalı diye düşünüyorum. Sevdiğin yani siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu sosyal medya arsızlığı bambaşka bir seviye. Bambaşka bir seviye. Birilerine resmen gel bunu yap, biz çok kolay lokmayız dedirtmek aslında. Bu paraları da zamanında gösterdiler. Çetelerin de gözleri ışıl ışıl oldu. Bunlarda para varsa biz çökelim oldular. Konu buraya geldi efendim. Maalesef böyle oldu. Sizin fikriniz önemli. Sizin fikrinizi merak ediyorum. 0549 204 0104'e.

0: diyorsun.
1: Maalesef sevgili dinleyenler, işte bu çeteler 100 bin liraya adam öldürüyorlar maalesef. Şimdi bir dinleyicimizin bir mesajı var.
2: Şuraya ne olsun, ver. Ben geçen tura katıldım bayramda.
1: Evet.
2: Önümde bir doktor, bir de öğretmen vardı. Yani saatlerce otobüs yolculuğu yaptık. Onlar da saatlerce giden Polat'ın, yani önümde gördüğüm için söylüyorum, hikayelerini böyle hani en ince ayrıntısına kadar saatlerce izlediler.
1: Bak.
2: Yani artık bir yerde eğitim de şart değil. Eğitim de fayda etmiyor galiba.
1: Ya. İrfancığım, bunların her türlü memlekete zararı var. Ne oldu bir davalar, işte vergiler kaçırıldı, kara para aklanıyordu, bilmem neler falan. Her türlü zarar. Gerçekten yani. Çok yazık.
3: İşte her şeyi sosyal medyaya döküp, her şeyi orada paylaşıp, orada bazı şeylerden prim kasmak, beğeni keşfet, o bu kasmak doğru değil.
1: Ya. Maalesef şu sosyal medyayı biraz azaltsak, biraz kendimize, ailemize böyle vakit ayırsak nasıl mutlu olacağız da. Yok efendim, yok maalesef ya. İrfancığım, bir de bunlar birini vurunca ünlü olduklarını sanıyorlar. Çoğu kaçmış zaten, biliyorsunuz, yurt dışındalar bu çetelerin. Oradan paylaşımlar yapıyorlar, tehditler falanlar filanlar. Değişik değişik isimler. Ama ne oldu? İşte bir aile, 4 tane çocuk diye duydum. Geride yetim kaldı. Yani koskoca ülkede 100 bin liraya böyle adam vurup, bir de bunların hayasızlığı yüzünden, görgüsüzlükleri yüzünden birilerine de ekmek kapısı olmuş oldu. Maalesef. Maalesef sevgili dinleyenler. Bakayım şöyle mesajlarınıza. Çok can sıkıntılı şeyler. Bakayım mesajım gelmemiş diyor ama ortada bir acı var. O an aklına telefonun, kameran, filtren falan aklına gelmez. O an, hele ki çocukların yanındaysa, önce onların üstüne kapanıp onları korumanı, o acıya koşman gerekir diyor dinleyicimiz. Ama yok ya, çocukları falan hiç ortalıkta yok. Kadın filtreyle kendini paylaşıyor. Yani vallahi, bir de böyle para kazanacak işte abone sistemiyle onlara paylaşıyor yani. İnanılır gibi değil yani. Çok acayip. Maalesef. İrfancığım, bunların ifadesi de şaka gibi. Şimdi bunlara sorsan şöyle delikanlıyız, böyle adamız falan diye ortalarda gezerler diyor. Bir dinleyicimiz demiş ya, bir tanıdık Dilan'ın görüyor. Benim ona değerim yok mu diye akşam diyor ki, bir tanıdık Dilan'ın doğum günü kutlamalarını görüyor. Benim onun kadar değerim yok mu diye akşam kocasıyla birbirine girmişlerdi. Karakolluk oldular o derece yani diyor. Bakar mısın ya? Özeniyor insanlar yahu. Özeniyorlar yani. İrfan, bunlar akıllanmazlar. Doğru söylüyor, akıllanmazlar. Başlarına daha ne gelebilir, ne istiyorlar bilmiyoruz. Göreceğiz, ülke olarak izliyoruz. Bunların başlarına daha ne gelecek diye. İzliyoruz böyle, film izler gibi. Zaten bakın, dünyada bu aileye kitap yazılır, filmleri yapılır. Artık başka bir seviye oldu yani. Hani büyük olaylar, büyük olaylar. Unutulmayacak travmalar yaşattılar bu memlekete ya. Vallahi billahi. Peki, reklam var. Reklamlardan sonra bu konuyu kapatıyorum. Umarım onlar da, bu aile de kendilerini kapatırlar. Yani sosyal medyalarını açmazlar da biz onların acısıyla biz acı çekiyoruz ya. Bak, onların yüzünden memleket insanı olarak biz üzülüyoruz. Vallahi billahi ya. Neyse bir sonraki bölümde fıstıklarla uğraşalım efendim. Evet.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
1: Güneşin olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıtalar sürüş sırasında takip mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Tek.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bil. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Manifest Ajda Pekkan Hileli Radyonuzda 0549-204-0104 sevgili dinleyenler. Şimdi fıstık gibi mesajlarınıza geçeceğim. Ama bir haber az önce gözüme takıldı. Yani bilmiyorum hani erkeklere alışığız. Cezalara, trafik cezaları gündemde biliyorsunuz. Trabzon'da bir kadına Cumhuriyet tarihinin en yüksek trafik cezası kesilmiş. 1.200.000. Bu doğru mu ya bu? Nasıl? Hani ne yapsan da bu kadar olmaz. Ne yaptın? Makyaj mı yaptın trafikte? Ne yaptın? Yaptığı ihlaller şöyle. Efendim Trabzon'da bu hanımefendi polisin dur ihtarına uymamış. Alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek. Of! Abi araç modifiye, müziği son ses açmışsın, drift atıyorsun, polisi görünce kaçıyorsun. Abi anahtarı ver polise git yani, bu nedir bu? Hak etmiş ama yani. Zaten ben şeye şaşırdım, bunları bir kadın hani drift atması, abartı egzoz bilmem ne falan. Hani bunları yapabiliyorsa cezadan çok ödül mödül alması lazım. Hani drift yapan hanımefendi gördünüz mü çok? Görmedik. Peki ödeyebilecek mi? Nasıl olacak bu iş? Allah Allah, çok acayip ya. Yani arabayı satar herhalde diye düşünüyoruz. Acaba Trabzon'daki bütün cezaları bu ablaya mı kestiler? Ne yaptılar? Ablanın derdi neydi? Hani prensesler gibiydiniz baba evinde. Ne oluyor? Pekala efendim. Şimdi geleyim mesajlarınıza. Buyursunlar. Nereden başlıyoruz?
1: İrfan'cığım, konuyu öğrenince hemen bak bulduk bile. Fıstık fıstığın fıstığına muhtaçtır.
0: Onu diyordum ben de tam.
1: Gelin ata binmiş, yağ fıstık demiş.
0: Fıstığa diyor semer de vursan, fıstık yine fıstık, yine fıstık. Yine fıstık. Bakayım şöyle güzel mesajınızı. Mehtap Hanım sürekli mesaj atıyor. Diyor ki benim de biberi yaktım diyor. Ne biberi bu, bakayım şöyle bir. Neymiş bu?
2: Bak böyle biber közlüyoruz.
0: Işte. Biber közlüyorsunuz. Of. O biberde ben böyle mangal üstünde biber acıysa falan bayılıyorum ona. Gerçekten bayılıyorum. Bu neymiş?
2: Fıstık fıstığa baka baka kararırmış İrfan'cığım. Evet. Şey diyeceğim bir de. Biz Antep'te yaşıyoruz. Vallahi fıstık mıstık yiyemiyoruz. Bayramda 1.200.000, 1.300.000 böyleydi fiyatlar.
0: Fıstığın kilosuna bakın efendim. Çeyrek altınla yarışıyor. Vallahi. Efendim bakalım. Şunu da açalım şöyle bir, buyursun.
3: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar
3: efendim. Bu bahsettiğin aile bir ara gündemden düştüydü.
0: Evet.
3: Hani sırf tekrardan gündeme gelmek için kaş yapayım derken göz çıkartmış da olabilirler.
0: Değil mi?
3: Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi dinletiler.
0: Abi yani işte bu tarz olayların ara bir şey oluyor mesela, başlarına bir şey geliyor. Araya ürün sıkıştırıyor. Çok mutsuzuz, bizimle uğraşıyorlar, tehdit ediyorlar diyor. Araya ürün sıkıştırıyor. Bu nedir araya ürün sıkıştırma? Yani toplum olarak aramıza sıkıştırdılar yani bunlar. Bunlar aile kavramı bilmem ne falan. Her şeyin arasına sıkıştırdılar ya. Vallahi billahi. Buyursunlar efendim, buyursun.
4: İrfan'cığım merhaba. Acele işe fıstık karışır.
0: Acele işe fıstık karışır, doğru. Çok güzelmiş, çok güzel. Evet, Erhan abi diyor ki bana fıstığını söyle, sana kim olduğunu söyle.

Mesajlarınızı 0549-204-014'e fıstıklı mesajlarınızı, böyle üstü fıstıklıları bana yollayın efendim.

0: patladı.
1: Çat çat çat.
0: Esme.
2: Diyor ki kaderde varsa üzülmek neye yarar fıstıkı?
3: İhsan merhaba, iyi bayramlar.
2: Sağ olun
3: en
2: efendim.
3: Çok Mustafa Sandal'la Cem Yılmaz sevinmiştir bu habere. Ne çektiler be?
2: Ne çektiler bu nafakalardan ya? Vallahi onun için göndermiş. Bir dinleyicimiz de Ufuk Özkan da sevinmiştir. O da çok çekti adam diyor. İrvan'cığım iki fıstık bir koltuğa sığmaz demiş. Vallahi ben sığdırıyorum. Yani şu kadar...

0: Abi köre fıstık vermişler, kabuklarına kadar yemiş diyor bir dinleyicimiz.
1: İrfan, yine çok sinirlendim.
0: Sinirlendim
1: mi? Ve deve endamını göreyim. Ben bu sosyal medyayla acı fıstığın içine tüküreyim.
0: Ayranı yok diyor içmeye, fıstık ister baklavaya diyor. Bak. İrfan, benim de aklıma şey geldi demiş. Denize düşen fıstığa sarılır diyorum. Denize düşen nereye sarılır sevgili dinleyenler? Siz denize düştüğünüz zaman nereye sarılıyorsunuz? Ha? Sarışınlara mı?
2: İrfan, fıstık fıstığa küsmüş garibanın da çok da umurundaymış.
0: Çok güzelmiş ya. Kız, bu ne yapmışın yapay zekayla? Aa, çok güzel fotoğraflar. Bayıldım. Dur, bunları kendime yollayayım. Yeşimcim, teşekkürler. Bu arada sevgili dinleyenler, Mira ile birlikte biz o işte daha hamileyken bir şarkı yapmıştık. Mecbur, yaşıyoruz mecbur. Mecburlukla alakalı Aşkım Kapışmak yazmıştı sözlerini. Onu 12 Haziran'da çıkartıyoruz artık. Habilim Habil Ceyhan etiketiyle. Mecbur geliyor, mecbur şarkımız. Biz biliyoruz, biliyorsunuz, keyfimize böyle gönlümüzden geçen sözlerle, gönlümüzden geçen müziği yapıyoruz böyle benim hanımcığımla. Onu da 12 Haziran'da çıkaracağız. Söylemiş olayım. Buyursunlar.
3: Abi, iyi yayınlar.
0: Sağ olun.
3: Aç bekarlar kendini fıstık tarlasında sanır.
0: Aç bekarlar kendini fıstık tarlasında sanarmış diyor. Vallahi doğru söylüyorsunuz hanımefendi, bu Dilan Dolarlar ailesiyle suç bunları yücelten insanlarımızda, takip edenlerde diyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet, bakayım şuna da, buyursunlar.
4: Seni fıstığa götürür de fıstıksız getiririm.
0: Bana mı diyorsun seni fıstığa götürür fıstıksız getiririm diye? Eyvah eyvah. Var mı bir tane?
4: Fıstık. Abi, parmaktan sonra olabilir mi acaba?
0: Parmaktan sonra fıstık olabilir, evet, doğru söylüyorsun. İrfan, İzmir'de hava güzel, sıcak, hafiften trafikte akıcı, keyifli diyor. Keyifler bizde fıstık yazmış efendim. Ulvi Taşkın. Bu gece bugün fıstık gibi izliyorsunuz yani. Güzel fıstık. Buyursunlar fıstık.
5: Efendim merhaba. İyi çalışmalar. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Teşekkürler.
5: Efendim fıstık fıstığın nafakasına muhtaçtı. Hı hı. Ama bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi bunu bozdu. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Artık fıstık fıstığın nafakasına muhtaç değil. Efendim. Diyor ki fıstık fıstığı gurbette çıtlatır. Yüksel be. Mutlu Aşkın Erde diyor ki körün istediği bir fıstık, Allah verdi iki fıstık. Göze kısmet varsa fıstık Bağdat'tan gelir diyor. Ankara'dan Haluk göndermiş. Efendim, bugün atasözlerimizi fıstıkla değiştiriyoruz. Ben fıstığın diyor zeki, çevik ve ahlaklısını severim.

0: Hayır.
1: Ne oldu kız?
0: Yok hayır, öyle davetin üzerine değil de ne? Birlikte fotoğraf falan çekilirler. İşte öyle, çok komiksin ya.
1: Kız ne dedi ben anlamadım ya. Ben niye... Lale Hanım sizde var mı fıstıklı mesela?
0: Pileyi iç, fıstık ile alışveriş yapma.
1: Hmm, güzel.
0: İrfan'cığım daha dün kardeşimin eski eşi nafaka olayını falan konuştuk. İşte nafakayı ödemedi falan filan diye böyle muhabbet ederken bugün nafakanın tamamen kaldırıldığını duyduk. 4 yıldır zaten alıyordum. Yetti bu kadar.
1: Maşallah.
0: Zaten bence çok saçma. Neden saçma? Neden bir insan boşandığı kişiye uzun bir süre boyunca, bir ömür boyu sınırsız bir şekilde nafaka versin ki ya? Anlaşamamış, ayrılmış. İhtiyacı zaten varsa, yardımcı olacaksa olur zaten karşı taraf. Ama bunu böyle resmiyette tutup da bana bakmak zorundasın, nafakamı vermek zorundasın olayı ben çok saçmaydı.
1: Vay be.
0: Bence yerinde bir karar olmuş.
1: Yerinde bir karar. Bugün nafaka gündemde sevgili dinleyenler. O zaman 4 Haziran Dünya Nafaka Bayramı. Ne ismini ne olabilir? Ahmet sen bilirsin bunu. 4 Haziran Nafaka Kaldırma Bayramı. Vallahi millet kutlama yapıyor ya. Vallahi. Ahmet sen bir isim bul buna.

0: Yani bu 4 Haziran nafaka kaldırma gününe bir isim bulunur, bir bayram ismi olsun. Ben reklama gidip geliyorum. Bana fıstıklı mesajlar atın. Atasözlerini fıstıkla değiştirin. Diyor ki iti an fıstığını hazırla İrfan'ı.
1: Nafakayı fıstıklara ödeyeceğiz.
0: Nafakayı fıstıkla mı ödeyeceksin, onu mu diyorsun? Aslında öyle olsa ya. Nafakayı bir şeyle ödesek. Yani...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %80 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde aralıklı yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları her iki güzergahta yoğun seyrediyor. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı akıcı. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Reklam.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Expert.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada Denizbank burada.
3: Ütü deyince vatan.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her gün.

0: kazanan olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. Radyo T.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı kırmızı ışıkta makyaj yapıp şehrin temposuna meydan okuyanlara gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde

0: radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Dün akşam yine sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm.
3: Size çok güzel bir kedi haberi vereceğim. Böyle mis gibi olacaksınız, pamuk gibi olacaksınız. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanan. Bugün yayın valla fıstık gibi çünkü İstanbul'da %90'a ulaştı trafik yoğunluğu. Bakın Yeni Zelanda'da bir kedi yıllarca iki tane aileyi, evi idare etmiş, biliyor musunuz? Bakın olaya bakın, gizlice yani yutturmuş, ben sizin kedinizin demiş. Diğerine de ben sizin kedinizim demiş. Öyle sevdirmiş iki aileye de. Bir aile onu kendi kedileri sanıp Mink diye çağırıyorlarmış. Diğer aile ise Cleo diye sesleniyorlarmış. Cleo deyince de gidiyormuş, Mink deyince de iki evi de böyle idare ediyormuş. Ama haberleri yok o iki evin birbirinden. Kedi iki eve de gidiyor. İki taraftan da yemek yiyor, ilgi, saygı, sevgi alıyor falan. Sonra gerçek ortaya çıkmış efendim. Aileler bunu gazetelere falan, basına paylaşmışlar. Ama ne yapmışlar biliyor musunuz? İki aile de çaktırmadan o kediyi yine beslemeye, ona bakmaya, sanki hiç haberleri yokmuş gibi devam etmişler. Ya çok tatlı ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Resmen kedi bile aldatmış insanları. Yani... Ay onun patilerini yerim, yemin ediyorum valla. Bizim bebişle ikisinin patilerini yerim valla. Benim de var bir tane Hamlet'im. Hani bu o kadar tatlı ki, şey var, Neşeli Günler filminde Şener Şen karakteri yani. Hani valla o kadar tatlı. O da idare ediyor diye böyle insanları. Ama çoğu kedi bunu yapıyor. Bizi böyle salak yerine koyuyor ama farkındayız. Yani. Mehmet Atakan Çopuroğlu trafikten göndermiş. Şu an sıcak trafikten fotoğraf atmış. Abi diyor, bu diyor kavrulmuş fıstık. Bir de kendi fotoğrafını göndermiş. Bu da trafikte kahrolmuş fıstık diyor. Yemin ediyorum Mehmet Atakan fıstık gibi çocuk. Vallahi billahi. Fıstık baksana. Mehmet'im kaç kilosun yavrum?

0: İrfancığım biz de ona paralel kediler diyoruz. Şimdi Ahmet bulmuş galiba 4 Haziran nafaka bayramı mı ne olsun?
1: İrfan bunun bayramı zaten biz küçükken vardı ki yerli malı haftası diye. Fındık fıstık götürüyorduk her zaman okula. Aklıma geldi ne günlerdi be.
0: Vay.
2: Değil mi? Aman aman sevdi de.
0: Bir dinleyicimizin fikri önemli şu nafaka konusunda. İrfan diyor zengin erkekler artık gerçek aşkı bulabilirler. Hani hani onların parası için değil de artık. Mehmet Atakan gerçekten fıstık gibi çocuk, 120 kiloymuş maşallah. Yesinler seni, yesinler seni, yesinler seni.
3: İyi yayınlar İrfan. Kedilere bile güvenemezsek neye güveneceğiz biz artık ya? Ondan sonra niye güven problemin var? Al işte bak, kedi bile aldatıyor anasını satayım. Bu arada bugün Antalya için güzel bir gün ayrıyeten. Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyununu izlemeye gidiyorum ben de. Gerçekten gelmiş geçmiş en önemli değerlerden biri Türkiye için. Onu kesinlikle sahnede seyretmek çok güzel olacak. Seninle de paylaşmak istedim.
0: Ya insan, ne güzel. Ben kaçırdım diye çok üzüldüm o oyunu. Oyun da muhteşemdir. Şener abi de muhteşemdir ama oyunu izleyin. Değişik bir oyundur. Değişik mesajlar alacaksınız o oyundan. Zengin Mutfağı oyununda. Ben Şener abi hani artık jübileyi yaptı oynamıyor diye en son duymuştum ama sevindim bak buna. İrfan abi annemle babam boşandığında ben de o kedi gibi öyleydim diğer eve, oradan o eve

0: Sabahları mesajlarımı okumuyor artık Aygül. Bana torpil yap İrfan. Önceden ilk benim mesajımı okuyordu. 100 lira kaju fıstık mı olur böyle ya İrfan? Demiş. 100 liraya kaju bulduysan öp. Fıstığının üstüne koy. Yani. Kim demiş bu mesajı? Alper Bey. Selamlar. Sanki kanunlar adaletli oluyor da nafaka değiştirmeseler ayıp olurdu demiş bir dinleyicimiz, mesaj atmış. Vallahi sevgili dinleyenler, çok nafaka ile ilgili mesajlar atıyorsunuz. Oo, fena fena. Yani bilmiyorum, bu konular suistimal edilir mi? Birazcık zamana ihtiyacı var bu konuların diye düşünüyorum ben de. Ya korumak lazım her türlü kadınlarımızın haklarını. Yılları var. Bakalım önümüzdeki zamanlarda nasıl mağduriyetler çıkacak, bunu da düşünmemiz lazım yani.
1: Besle fıstığı, oysun gözünü.
0: Eyvah eyvah. Kim bu? Bendeki çirkeflik unutmam diyor. Nafaka saçma dediğimde bazı hanımlar, isim vermeyeyim dada, beni haksızlamışlardı. Nasıl ya falan demişlerdi. Bakıyorum hanımlar şu an benim tarafımda. Bendeki çirkefliği ve unutamamam, nereden yazdığımı bir bilseniz, dayanamadım diyor. Pekala. İrfan bugün annem Nazan'ın doğum günü, okur musun, kutlar mısın demiş. Nazancığım nice yılların olsun. Sen fıstık, ben fıstık. Şu yemeği kim yapa yazmış efendim. Hani sen aga, ben aga, bu şeyi kim sağ mıydı? Canı sıkılan bakkal fıstığını tartarmış diyor. Avukat durmuş çiftçi. No da faka, na da faka. Bugünün anlamı. Evlat fıstıksa torun fıstığın içidir derler Antep'te. Mersin'den Nurkan Hanım yazmış. İrfan diyor, kızıma Öykü'ye selam söyle. Sınav haftasında 5. sınıf, şimdiden bezmiş hayattan diyor. Öykücüm canım benim, o yollardan hepimiz geçti. Gidiyor, bitiyor, unuyor, unutuyorsun. Hiç bezme, rahatına bak, keyfine bak ya, aman ya. Boş ver ya. Daha büyük sınavlar var, sen onu düşün deyip de kızın moralini bozuyormuşum değil mi? Öykücüm canım benim, öpüyoruz. Boş ver ama.
2: İrfan, zenginin fıstığı aman, garibanı kuru yemişçiye yollarmış.
0: Eyvah Zenginin fıstığı garibanı kuru yemişçiye yollarmış diyor. Eyvah. Bu çok anlamlı oldu. Evet, bu gerçekten günün en anlamlı mesajıydı. Elin iyisi fıstığın dayısı olmaz demiş bir. Nasıl olmaz ya? Fıstığın da dayısı olur. Olmaz mı? Bir fıstığa sormuşlar. Hey fıstık, en güzel yer neresi? O da insanların beni bulamadığı yer demiş. Diyor. Bak bu da anlamlı. Ben bunu anlayamadım Yusuf abi ya. Vallahi bu ne demek istiyor?
3: İşini bilmeyen çavuşlar döner fıstık.
0: Dur bir dakika, dur. Ha, döner fıstığını avuçla. Anladım onu ben tamam.
3: Dur avuçlar İrfan.
0: Tamam dur, tamam. Dedim ne oluyor?
3: İrfan, Mehmet Ali bir daha parmaktan sonra nafaka ödemez.

Dinleyicimiz diyor ki İrfan diyor kötü bir haber vereyim dinleyicilere. Süresiz nafaka için iptal davası iptal edildi. Yani süresiz nafaka devam ediyor diyor. Allah! Ondan başka kimi sevsem dert vermiş, keder vermiş. Şimdi nafaka mı iptal oldu, süresiz nafaka davası mı iptal edildi efendim? O... Şimdi gel de bu işin içinden çık. Alın size fıstık gibi bir tane daha konumuz var. Efendim. Kim gidecek, kim kalacak bilemiyorum. Bugün sana, yarın bana, belki göremem. Ahmet hemen araştır bunu. Yani bu dava mı iptal edildi? Süresiz nafaka devam mı? Çok seviyorum. Sen gittin ya, gülmüyorum. Evet, zengin parasıyla fakir fıstığıyla oynarmış diyor.

0: Şu fıstık gibi mesajlarınıza devam edin efendim. Ben haber merkezimize gidiyorum. 0549-204-0104'e fıstık gibi bir mesaj atın. Alın bir atasözünü, yeniden bir kelimeyi çıkartın, yerine fıstığı yerleştirin efendim. O fıstığı yerleştirin efendim, ne olur. Ne olur.
1: Hele bakın kim gelmiş.
0: Kim gelmiş?
1: Hoş gelmiş.
0: Nafaka yeniden mi gelmiş diyor yani.

İrfan sen de bir güzel haber veriyorsun, bir kötü haber veriyorsun diyor. Ben değil, dinleyici demiş. Nafaka iptal davası iptal edildi. Süresiz nafaka devam ediyor diyor. Bilmiyorum vallahi. Bu kadar önemli miydi sizin için bu konu ya?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo T.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme 9 ay sonra yürürlükte olacak. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla 562.500 lira adli para cezası verildi. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, Amerika-İsrail'in savaş alanında aldıkları yenilgi sonrası halkın direncini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir hibrit savaşa yöneldiğini ifade etti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'la İsrail arasında Amerika arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri utanç verici olarak nitelendirerek, İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetti.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28, İzmir parçalı ve az bulutlu 32, Adana parçalı ve az bulutlu 30, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur kazan.

0: parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: içinde hatır. Burası Radyo Dev, artık 3. saatimize geldik. Gökhan Özen'in böyle gizli de kenarda köşede kalmış güzel şarkılarından birisi yeniden güncel versiyonuyla Demet Akalın'la düet olarak bu sefer sizlerle. Nasıl unutulur? Efendim, unutmuyorsunuz değil mi? Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyor musunuz? Ay, günahın boynunuzda bak. Vallahi. Efendim, sosyal ağ hesaplarımızdan Radyo D'yi hem takip ederek içeriklerinin anında haberdar olunması, müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler, bizim hakkımızda daha çok birçok şeyden haberdar olabilirsiniz. Radyo D104 Instagram hesabı, Facebook, YouTube, her yerde var, benim de var. İrfan Boşuk Aslanhan, böyle dada dada dada ateş ettiğim hesabım var. Oradan çok sevdiğim eski dostlarımı paylaşıyorum. Mesela Kanye West'i paylaştım. Kanye West'le eski zamanlarımı. Gördünüz. Serdal'cığım, bir röportajımı bölme ne olur.
1: Sevda, çenen tutulsun.
0: Tutulsun senin çenen.
1: Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Bir bölme. Serdal diyor ki TikTok'ta da varız, her yerde varız diyor. Röportajımı bölüyor oradan. Efendim, Zeytinburnu'nda düğün hazırlığı yapan bir kadın, kendisini doktor olarak tanıtan kişinin evinde ne yaptırmış olabilir? Evet, düğün hazırlıkları yapan bir kadın, kendisini doktor olarak tanıtan kişinin evinde bir şey yaptırmış ve tabii iddiaya göre yanlış bir şey yapılmış. Göz kapağı düşmüş. Bunun aynısını Şafak Sezer abimiz yaptı. Ama biz söylüyoruz, hala millet akıllanmıyor. Evde botoks nedir Allah'ını seversen? Gitmiş doktorun evine, orada botoks yaptırmış kadın. Ver bakayım, sadece botoks mu, başka işlemler var mı?
2: Botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde oldu.
0: Ah canım.
2: Şöyle,
0: ya.
2: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok. Bir yıl önce kendisi çalışma yerini kapatmış. Hı-hı. Ve neden olduğunu sorduğunda da kendisi bana bunu söylemedi. Zeytinburnu'nda yaptırmaya gittim. Kendisi zaten Zeytinburnu'nda.
0: Abi, Zeytinburnu'nda ne alaka botoksçu yani? Hani Allah... Orada eskiden deri fabrikaları vardı. Tül perde satılıyor orada yani. Hani kurban oldum, gözüne perde inmiş, baksana ya.
2: İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı. Botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim.
0: Ah, kıyamam ya. Yahu evde botoks nedir? Bu ne kadar botoks bir konudur ya. Vallahi billahi. İbretlik. Yemin ediyorum ibretli. Bu işin botoksu çıktı artık yani. Ben size söyleyeyim. Hani eskiden merdiven altı derlerdi ya yani. Merdiven altı bu işte sevgili dinleyenler. Bu. Şimdi üzülelim mi? Oh olsun, iyi oldu mu diyeceğiz. Ne diyeceğiz Allah'ını seversen? Her şeyin bir erbabı var. Kliniği, ne bileyim işte, laboratuvarı, hastanesi, bilmem nesi, doktoru. İşin erbabı değil de biz evde ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz, oturmaya gider bir botoks yaptırıyoruz ya. Vallahi.

Hemen mesaj geldi. Bu kadınlar akıllanmaz İrfan. Abi alakası yok işte. Bir saf tarafından yakalıyor bir tanesi. Kim bilir kimlere evde neler yaptı yani. Hani o botokslar, silikonlar, milikonlar. Yani.

Bir de bu işler için yani doktorun evi. Hani evde ne alaka ya? Ne yapıyorsunuz evde? Evde ne yapıyorsunuz? Gülmeyin ne olur, cahillik kötü bir şey. Başımıza gelmesin. Pekala.

0: Bir dinleyicimiz hemen şey yazdı. Doktor galiba evde enjeksiyon bile yapılmaz. Enjeksiyon ne ya? İğneden bahsediyorsun. E tabi steril bir ortam lazım falan ya. Hemen bakayım mesajlarınıza şöyle.
1: İrfan şöyle bir şey var şimdi. Heh. Ben de yaptırıyorum. Heh. Adana'da kardiyoloji doktoru 2 haftada bir Adana'ya geliyor, evinde yapıyor. Hmm. Evet, kaş düşmesi olabiliyor ama bu insanın kendi anatomik yapısıyla bence kaslarına göre. Ben de yaptırıyorum ama atayım resmimi. Çiçek gibi yüzüm. Kişiden kişiye değişiyor bence.
0: Hanımefendi yani şimdi sahte bir doktora denk gelmiş yani. Senin doktorun gerçek bir doktor demek ki. Senin kaşının kirpini düşürmemiş yani. Oraya. Ama düşmeyelim lütfen. Düşme Ahmet'im diyor. Bu salak salak işlere düşmeyelim. Düşmeyelim. Sonra gözümüzde düşer kaşımıza. Bir baktı dudağımız düşmüş. Yani bu tarz şeyleri hafife almamak lazım sevgili dinleyenler. Hani ne var, benim doktorum da evde yapıyor. Vallahi benimki kahvehaneye çağırıyor, orada yapıyor. Aa, bizimki spor salonunda yapıyor. Ne olacak? Yok, benimki kafede yapıyor. Yok bilmem ne de yapıyor. Hafife almamak lazım bu tarz şeyleri. Pekala, bakalım efendim neler var. Buyursunlar efendim, buyursunlar.
2: İrfan kardeşim, Antalya'dan selamlar.
0: Selamlar.
2: Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, sağ olun.
2: Geçmiş bayramınızı da kutlayalım.
0: İyi bayramlar.
2: Unuttuk, mazur gör, kusura bakma, oldu
0: Estağfurullah
2: mu?
0: Estağfurullah abi, mazur gör mü? Çok ayıp, benim geçmiş bayramımı kutlamadın. Valla. DJ Evrenkaya diyor ki kankacığım, ben de geçen gün arabanın jant kapağını tamir etmiştim. O da bugün yolda düşmüş diyor. Kiminin gözü düşer, kiminin jant kapağı düşer. Evrenciğim sen bir geçiş yap, Evrenciğim geçiş yap. Bu Mahmut Orhan gibi köyde parti yapmaya doğru geçelim Evrenciğim. Valla nasıl güzel değil mi Mahmut Orhan köyünde? Vallahi ne güzel, o ablalar böyle fistanları giymişler, güllü dallı kıyafetler. Çok güzel ışık mışık kurulmuş, çok hoşuma gitti ya. Vallahi orada parti yapmak, orada sahne almak istiyorum ya. Yemin ederim. Beni bir davet edin böyle Malatya'nın bir köyüne, Bulgaristan'ın bir köyüne, Karadeniz'in bir köyünde böyle parti yapayım istiyorum. Sahne alayım istiyorum. İrfancığım, bu düğün yapacak gelin için damadın tekrar düşünmesi için bir şans doğmuş bence. Tanımadığın birini evine gidip botoks, ciddi bir işlem. Al buyur işte, damada fırsat diyorum. Yahu sevgili dinleyenler bakın, yani ülkede plastik cerrahi, estetik cerrahı falan kalmadı mı yani? Klinik mi yok? Doktor, hastane mi yok? Yani niye evde yaptırıyoruz bunları ya? Vallahi evde serum taktırırız, evde onu yaptırırız. O zaman ameliyatları da evde yapalım o zaman sırayla. Ne var, her şey var, sıcak suyu var, bilmem ne var, evi de havalandırırız falan. Her şeyin bir yeri yordamı var. Niye Zeytinburnu'nda bir evin içinde botoks yaptırıyoruz? Yani. İşte böyle böyle yolunu buluyorlar. Doktorum ayağına. Vallahi Allah bilir, yapay zeka yardımıyla yapıyordur o botoksu falan. Falan da ya. Açıyor oradan yapay zeka, o bilgisayardan bakıyor. Sen de zannediyorsun ne profesör doktormuş ya. Baksana bilgisayarla falan yapıyor. Yani benim botoksumu bilgisayarla yapıyor falan. Yok, oradan yapay zekadan okuyor yapıyor ya. Allah'ını seversen ya. Neyse. Korkuyorum böyle zor bir şey olacak. Evde bir şey yaptıracağım. Vah diyeceğim, radyoda az dalga geçmemiştim. Vallahi. Düşünüyorum da evde ne yaptırdım? Bir şey yaptırdım ben bu zamana kadar. Vallahi evde sadece tırnağımızı kesiyoruz yani. Cerrahi bir işlem yok.

0: Ne güzel şarkı değil mi? Ebru Yaşar söylüyor. Ateşim var ama külüm yok diyor. Külüm yok. İrfan selamlar diyor. Ben de geçen gün evde boks yaptım diyor. Benim de kaşım düştü. Allah seni kahretmesin. Diğer mesajlara ver.
1: Zamanında bak. Yediğim fıstıklar şimdi midemi tırmalar.
0: Ya. Abi fıstık canım çekti diyordum.
2: Size arkadaşımı gösteriyorum. Simge.
0: Simge.
2: Bana fıstık olduğunu söyleyin. Değişik oldu ama olsun.
0: Simge Fıstıkoğlu. Ne o? Öyle biri vardı, haberci miydi Simge Fıstıkoğlu? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Lafını bana, sana, size Simge'yi gösteriyorum, fıstık diyor o. Efendim.
2: Size arkadaşımı gösteriyorum, Simge.
0: Evet.
2: Bana fıstık olduğunu söyleyin.
0: Fıstık o fıstık, tam bir fıstık. İrfancığım el elin fıstığını türkü söyleyerek ararmışı diyor. Samsun'dan Özlem. Hangi mesajları görmedim söyleyin, onları görüp gideceğim yayından, tamam mı? Sizi görmeden gitmem, böyle el altından böyle rüşvet vereceğim size. Hangi mesajları görmedim? Yarın diyor, bir gün de diyor nafakayı ekleyelim atasözlerine. İğneyi kendine batır, fıstığı başkasına diyor. Ben bu aşka düşelim. Reklamlardan sonra geliyorum efendim. Fıstığınızı yollayın bana. Fıstıklı mesajlarınızı 0549-204-0104'e.
3: Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Bilmiyorum.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

0: değil. Ben senin yerinde olsam,
1: ben senin yerinde olsam,
0: ufak ufak üzerim, durmam pılımı pırtımı, toplar giderim. Ajda Pekkan ya, başkadır, efsanedir. Geçenlerde bir haber vardı. Halit Ergenç, biliyorsunuz, yıllar önce Ajda Pekkan'ın dansçısıymış. Oo, böyle pisi pisi ayağında, suspansuarlı falan dansçılardan böyle. Ama zaten Halit abi müzikal bölümü mezunu. O danstı, şarkı söyleme konusunda falan ustadır. Haldun Dorme'nin de öğrencilerinden. Hatta bir insanlar paylaştılar. Vay be, adam padişahlığa kadar yükseldi. Nereden nereye? Asla umudunuzu yitirmeyin gençler. Halit Ergenç Ajda Pekkan'ın dansçısıymış efendim. Olsam ufak hazırım, durmam pılımı pırtımı. Ya adam Kanye West'in konserine gitti. Kanye West'in konseri için Rusya'dan gelenler, İşte Türkiye'de konsere giderseniz padişahı bile görürsünüz falan. Paylaştılar ya. Bir dakika bile katlanmam. Ezer geçir. Ya hanımlar, şeyi gönderiyorsunuz bu botoks haberinden sonra. Oğlumun okuluna gittim, herkesin dudağı sosisli gibiydi. İrfan. Bu yaz gerçekten herkesin dudağı sosisli dudağı. Sosisli. Eskiden alırdı bir okul kantinlerinde falan, ekmek arası sosisli var ya. Bütün hanımların dudağı sosisli gibi. Vallahi bile. Çok haklısınız ya. İnsan kendine bunu niye yapardı? Herkes sosisli olmak istiyor ya. Evet. Ama nene, benim kocam sosisli seviyor. Evet. Böyle böyle dudak seviyor benim kocam. Ya kocan öptüğü zaman onu hissedebiliyor musun bari? Yani sen onu söyle. Hisleri orada öldürüyor o iğnelerle, hisleri yani. Nasıl hissediyor? Kocanı hissedemiyorsun ki sen. Yani o zaman ver kocanı eline, sosisli sosis öpsün. Yani ver. Ama okuma, içinden oku diyor. Bu kadar uzun şeyi ben nasıl içimden okuyayım? Ben bunu illa dışımdan okurum yani. Biz radyocular içimizden düşünmeyi, içimizden okumayı çıkardık hayatımızdan. Yok. Her şey sesli. Ben rüyamı bile sesli şey yapıyorum. Şu an rüyamda şu oluyor. Şu an biraz sonra bu olacak. Reklama gideceğiz. Rüyada reklama gidilmiyor mu falan. İrfan ne kadar haklısın söylenişine. Kübra. Tabii şöyle bilmeden bahsediyorum. Bence kendin oku. Gömdük. Senin yanında bu hafta yargıcılığını çağırdı. Sonra da sizin kanalda yayın. Allah bizi de zekanı yakalara gelirsin. Çok konuyor. Başımıza geliyor. Ha, anladım ben. Kübra'cığım. Anlaşılmadı değil mi? Ancak bu kadar kendimi tutabildim valla. Aman aman diyelim. Aa, başımıza neler gelir Kübra. Bir abimiz diyor ki, İrfan hiç Karadeniz çalmıyorsun. Ya Karadeniz'in içinden geçerim ben şimdi ya. Sen ne diyorsun? Sana Karadeniz şovu yaparım ya. Benim bir tarafım Karadeniz ya. Yapayım mı bir şov sana? Hangi şarkılar istiyorsun yaz bana. Ver bakayım.
2: Çok fıstık yeme, yağlanırsınız sonra.
0: Çok fıstık yemeyin, yağlanırsınız diyor. Sonra hanımlar size söylüyor. Neymiş bu? Bende de kedi haberi. Adam sevdiği kadın evlenme teklif edecek fakat maddi durumu iyi olmadığı için tek taş alamamış. Küçük beyaz bir yavru kedi eline alıp öyle evlenme teklif etmiş. Dizlerinin üstünde, kadın da bunu görünce dayanamıyor, ağlayarak evet diyor. Vay, güzel yöntem be. Ama yani bu kullanmış kediyi resmen yani. Fıstığın iyisini dayılar yer İrfancığım. İyi yayınlar, dayılar yer diyor. Dayılar. Nasıl dayılar? Göndereceğiz yakın tarihte sizi de oralara. Kimi okumadı? Benim mesajımı okumadın diyor. Okudum. Atmayın. Vallahi okudum onu. Zeki Müren gördü, sen görmedin benim mesajım İrfan diyor. Ak akçe fıstık gibi günler içindir. fıstığı koruyan kabuk olamıyorsan dişin kırılmasını göze alacaksın diyor. İrfan'cığım az önceki hani eve botoks çağıran, botoksçu evde yapan var ya, o diyor acaba damat ayarlamış olabilir mi o botoksçuyu diyor. Vay. Bak şimdi Karadeniz'in içinden geçeceğim.
3: İçerim çayır, yanarım cayır, cayır. Çayır içerim çayır, yanarım cayır,
0: yanarım ya.
3: O kırmızı yanaktan.
0: Aç sesi, aç sesi. O Leyla merdiven altında yaptırırsa şasesi dağılır diyor botoks. Bir fıstık bir fıstığa gel beraber fıstık tarlası açalım demiş. Çok güzel şey gibi. Evet, fıstığa giren şemsiye açılmaz diyor. Onları yaptık, program başında çok geldi onlar. Bir fıstıkçı Şahap olayı vardı İrfan'ım, o neydi ya? Fıstıkçı Şahap neydi harbiden, ben de hatırlayamadım bak onu ya. Benim patronum diyordu ya, gece sonu sahneye iniyordum paramı almaya. 3 milyarlık ciro var, 5 milyonluk fıstık yemişsin. Ya Nida abi kulakları çınlasın. Nida Büyükbayrak'ta şu an Petek Dinçöz'le evli. Etiler'de onun mekanında çalışıyorum. Sahne yapıyorum sevdiğin dinleyenler. Ya bir ay oldu paramı alamıyorum. İki ay oldu falan. Dedim kim ya buranın sahibi falan. Aman dediler, İrfan'cım işte Nida Bey dedim. Yemişim Nida Bey'inizi lan falan. Neyse buldum odasını.
3: Basit oldu şimdi sevmeler.
0: Girdim odasına. Ayağa kalktı böyle, hayırdır kardeşim dedi, ne arıyorsun falan. Dedim abi ne arayacağım ya, paramı arıyorum dedim. Paramı vermiyormuşsun dedim. İki ayda ben öğrenciyim, liseye gidiyorum ya dedim. Burada dedim sahne yapıyorum dedim, paramı alacağım ya. Önünde bir bakkal defteri gibi bakkal var, açtı. E kardeşim dedi 3 milyarlık ciro var, 5 milyarlık fıstık yemişim. Pardon abi borcum neyse ödeyeyim dedim ya. Vallahi. Adam sahne paramızı yediğimize içtiğimize sayıyormuş, fıstıklara sayıyormuş ya. Bu efsanedir yani, bunu hep anlatırız. Ben böyle radyoda anlatıyorum, bir gün Nida abi denk gelmiş, mesaj attı. Lan dedi manyak, beni ne anlatıyorsun lan? Petek ablayı anlattım burada reklam arasında. Yapar benim kocam diyor.

0: Karadeniz'e selam olsun be. Al sana dedim, Karadeniz'in içinden geçerim dedim. Bak. Ben içinden geçerim bak. Trabzon, Maçka, of, Artvin, Arhavi.
1: Akılsız başın cezasını fıstıklar çeker.
0: Kesinlikle.
1: İlkokulda sessiz harfleri öyle öğretiyorlardı, fıstıkçı şart diye.
0: Dünya kadar malın olacağına diyor. 250 gram fıstığın olsun demiş dinleyicim. Bakayım şunu da, ver bakayım. Cevizli mesajları kime atalım peki İrfan? Diyor. Benim mesajlarımı yayınlamadın, küstüm diyor. Yayınlayayım hemen bir
2: tatlı
0: tane.
2: Tatlı dil fıstığı deliğinden çıkarırmış.
0: Oo bak, tatlı dil fıstığı deliğinden çıkarır diyor. Ben bunu yayınlamadığım için kahroldum şu an. Bir fıstık bir fıstığa gel Antep'e gidek mi demiş. Yine Bodrum trafiğinden selamlar İrfan Bey, yerimizi aldık, radyomuzdaydık. Enerjin sayende bu trafikte yükseliyoruz demiş. Yüksel, yüksel. Eceli gelen fıstık cami duvarına işermiş diyor. Kadriye Hanım yazmış. Pekala, artık gidiyorum ben, programın sonu. Sana demiştim bak, Karadeniz'in içinden geçeceğim diye.
2: Yani abi yani. Kedi bile iki ev aynı anda idare ederken
0: ya.
2: İki insanı aynı, iki partneri aynı anda idare eden adama da şaşırmamak lazım.
0: Ya görüyorsun.
3: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar canım.
3: Fındıktan ağzı yanan fıstığı üfleyerek yer.
0: Ya.
3: Herkesin bayramını kutluyorum, iyi dinletin.
0: İyi bayramlar. Fındıktan ağzı yanan fıstığı üfleyerek yer diyor.

0: Bayram tatili bilmem neler falan. Artık yeter. Lütfen. Makineye sokacağım. Karıştıracağım sizi buraya. Hepiniz makineye bağlı yaşamak durumundasınız. Bu ülke, sıcak gündem, eğlenmek dışında başka bir şey kaldırmaz bu hayat yani.
1: Söyle.
0: Ne diyor?
1: Oh oh oh.

0: Ne bayram tatili İrfan ya. Ben bu ay nöbetteyim. Hocam. Hastanede çalışıyorum. Teknisyenim. Daha önceden bunları konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Bu ay nöbetteyim. Sabah 8, akşam 8. Akşam 8, sabah 8 çalışıyorum. Şu anda da yine mesai gidiyorum.
1: Hadi bakalım mesailer. İyi mesailer, güzel mesailer. Fıstık gibi mesailer. Bak hanımefendi yazmış. Azimli fıstık duvarı deler diyor, duvarı. Gidelim, haydi. Gidiyoruz. Hayda. Kara yemiş ada, kara yemiş ada, kara yemiş ada. İrfancığım, şahane dinleyicilerin, Bumerang programın şahane diyor. Maşallah. Güzel ülkemize. Maşallah. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Dünya Kupası'na gidiyoruz, haydi. Biz de radyonuzdan 19-20 arası Dünya Kupası ile ilgili özel bölüm yapacağız sevgili dinleyenler. Yakında bekleyin, geliyor. Efendim, Instagram'dan dostluğumuza, arkadaşlığımıza, birbirimize enerji saçmaya devam edelim. İrfan Boşluk Aslanhan, valla bu yorgunluğumla birlikte aldınız bütün yorgunluğumu, pamuk gibi oldum ya. Program başında hep diyorum ya, bana iyi gelin. Bana iyi gelene ben de iyi gelirim diyorum. İyi geldik birbirimize. İyi ki varız. Bizi seviyor muyuz?
0: İrfan, varlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah.
1: Amin, amin. Ah şu sıkıntılı durumlar olmasa var ya. Efendim, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ailenize yönelin. Onlarla ilgilenin. Diğer olumsuz bütün şeylere kapatın kendinizi. Kapatın kendinizi. İyi akşamlar Türkiye.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir İç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net.
3: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur

0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Reklam. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için...

Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

0: Könnte schon klar sein.
1: Radio Ode!
2: Konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha.

başucumda. Bakman değil görmemen koyar gönlüm.

bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

Dios.

gerçek seslerin yeri.

Hayat kısa, uzun cümleler için. Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için. Hep bir karşılık bekledik, çok hazırdık, hiç sevmedik. Yorulmadık vazgeçmekten.